Mendemu tabiyle yaş durup nam kazanış arzusu boğan, Can Aylin 18 yaşında talantlıqlar düşünü yazıp çıkan. Yeşu 15 yaş kırgı vaqtlarıda la gizli jurnal muharrirleri mektepke izdep gelip, onudun əsar yazıp berişini tələb qoğan. Elim esimde durupdu, toluq otur mektepte oku batqanda Yeşu'nun hikayesini yanfunumda keç gündüz demey qayt-qayt oquğa idim. Şunoldun başlap özümü əsar yazıp sınap baxtım. Bırak keyin əsarlarım köp qetim rət qılınğandan keyin yazıqçılıqdan ibarat bu işte tuğumu qabiliyet boluş kerekliki. Zorlap erişkil bolmaydığanlığını bildim. İqimğa ägişip ali mektep imtihanını tügetkenden keyin özüm amraq kitaplarını kördüğa vaqtım çıxdı. Tecrübelerimden toplanışıqı ägişip, ancı muncı bir nərisi yazsam, gepimge kulaq salıdığala çıxışkı başıldı. İlgiri, mən bunu bir abzas sözüne xatiyerimge bir nəçik etim köçürgen edim. Bir adamın ən yaxşı qiyapıdı, ihtimal iğir bir sığraq boluş, özünün barlıq acizliklerini bimalal qobıl qılış, başqalarının yaxşı durmuş keçürbatqallıqı səbəblik, təşvişlənməslik. Hiç kim körmeydiğe vaqtladı mı, ritmini saxlaş buluşu mümkün. Bundaq bolsa, süretiniz tolumu aslı buluşu mümkün, bıraq qadamlarınız hər qandaq adamdan buxtu buludu. Havağı dəstivilişdən qorxmaysız, başqalarının yolu qırıp qilişdin mu, ənsirməysiz.

Atrapımdaki bu kişiler öz hayati arkalık bana toxtumayı monolan etmaqda. Hayata şenç, əqide buluşu gerek. Sadık əqide, dostu boğan əqide, tırışış əqidesi, çıntırış əqidesi, gaye əqidesi, əməlge aşırış əqidesi. Bu cümle beni çoğun kursundurdu. Ulanın erişkeleri asan kolu kegen əməz, bıraq həmmisi ulağı təbə buluşu tekişlik.

Şunonga çeksiz işininki şapqatçağınız dal özüñizdir. İşten çüp qaytıp ketip assam, yalfınım sayrap, quluqımğa Şaujoğunun ayajallıq awazı aŋlandı. Aca, men östürilip çatal xizmeti bölümining direktoru boldum. Ahırı yıllık maaş alalaydıgan boldum. Şaujoğ meniñ burunqı xizmetdeşim. U xalqara soda üýrengen edi. Biraq şirketimiziniñ kasbi toğru kelmegeçke, u istifa berip ötip bir soda şirketige bargan edi. 2 yıl ilgirki 31-nji çesla tüşten kiyin helimi esimde turupdy. Vaqt işten tüşüdigan çağdan ötüp ketken bolup, kompýuterimni taqay dep turuşumga Şaujoğ şu günli xizmet xatirisini yollap kaldı. Bu şirketning belgilemesi bolup, her bir xizmetçi her günü ertigini işqa çıkışı bilenla aldıngı günli xizmet xatirisini bizden bölümge yollap berişi kerek edi. O ertisi işqa kelmeydiganlygy üçin hazır yollagan edi. Men Şaujoğ'un xatirisini açtım. O bu yerde işleyen ahırkı bir kündümü hizmetlerini naite astaydılıq bilen oranlaştırgan edi. Aslında o hizmetin ayrılış resmiyetlerini kündüzde becerip oğalıqtın, yani hatiri yazışının haceti yok edi. Şu dakikada könlüm bir xıllı bop getdi. Köp kep kılmaydıgan bu jigitnin işkiliş pozisiyası hakikaten kişini tasirlendiretti. Esimde kılışça Şaujoğ hizmet izdep kegende gerçe kesip odulkemisi mu, ama işbadısı alahide körünerlik boğan. Dastlabki ve ikinci qatımlıq imtihanlarının hammisi de aldıngı qatarda turganlıqtan qaydını buzup qabul qılğan edik. Şaujoğ texniki bölümüge oranlaştırıldı. O ilgiri bu yerdeki qiyinliği yuqarı imtihanlar bilen asası jihatın uçuruş baxmağan edi. O qanchalik japa tartikin

Şununğa qat'i işininki hammasi ötip ketidi. İlgiri bir aylan mundaq dep yazğan, hamma narsa vaqtliq, hammasi ötip ketidi. Biroq aşu ötip ketganlar güzel aslimi bo'lib qoladi. Men shuna qarayman. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, vaqtning o'tishiga ergishib hammasi keynimizda qoladi. Hech kimning butun hayoti o'ng'ishliq bo'lib ketmaydi, hech kimning butun hayoti qatmol holatda turavermaydi. Vaqt nurg'un narsini elib ketadi, shundaqla nurg'un yaralarni davolaydi. Azob uqubat u o'tib ketadi. Bir jumlada mundaq deyilgan, odam bir xoshallik tufayli butun bir yil xoshal bo'la olishi natayin, biroq bir qitimliq azob uqubat tufayli bir umr qayg'uradi. Haqiqatan shundaq, azob uqubat qoldirgan izlar ko'ngilga har qanday xoshallikni mubakrak o'rnab ketadi. Odam hayotda har xil azob uqubatlarni boshdan kechiradi. Adaletsizlik ve ümitsizliklerle yolu kudu. Bırak işler her kanca yakışı bulmuşsun mu, ama ızcıl damlaşmaydı. Bulanın hemisi hamam bir günü ötüp gidiyordu. Hayatlık yolu da aslında boran çapkının tosalğısı bilen, tiken ve iğiz bestiklerinin boyun duruqları boludu. Bir mezgillik azap uqubat sebeplik vazgeçişini tallığanda, kendiki güzel mezirlerden huzurlanğılıp olmaydı. Mundaq bir cümle ba, ilgiri terilgan uruq tünögünün ölgünü göğşaydı. Bunundan keyin terilgan uruq bugün tug'ilganga o'xshaydi. Qandaqlı qiyinchilikka yo'liqsangiz, hech qandaq choringiz qolmasa-mu, hamon tuyuqsiz o'zgardigan bir kun bo'ladiganligiga qat'iy ishoning. Chunki bo'ron chapqundan keyin ko'rinadigan nasan-usan texmo go'zal bo'ladi. O'ngsizliklardan keyin ko'rinadigan yo'l texmo keng bo'ladi. Mangan yo'llar, tortgan japolar oxirida texmo yaxshi sizni barliqqa keltiradi.

چیگل بولادگان سالخ معلومات کا ایلان درولب کین که اکولوژی تولخلمیسی سودا مبلغ یورشترش و باهالش اساس کی ایگ قلندی. تو این یکندا خانن شندون اولکلری تغرو یونلیشلیک اکولوژی تولخلمیسی میخاینیزم اورنتیش تا یعنی Ішкі өлке Хуанхэ дәриясының өлке халқыған кәсімі өзедеке су сүпті, су мұқтары қатарлық бағалаш көрсеткішлеріне бекітті, әм қарәлік өлчеп тәкшүрді. Йоқыр иқын яқшы қоғдалса, төән иқын келішім бойча, йоқыр иқынға төлем берді. Әгер йоқыр иқындың келген су өлчемге етмесе, йоқыр иқын му төән иқынға төлем берді. Мұшасаста, Хэнэн яна сәнши, шәнши білен йоқырқығы оқшаш төлем келішімі имзалады. 15-5 yılının başlanışıyla da Pen Teknika Huanghe Deryası'na hemkarlaşıp tüzeşini akıllaşkan yeni bas kuşku kütürdü. Suçılık Ministerliği Huanghe Deryası Suçılık Komiteti da Huanghe Deryası özünün rakamlık salayeti bulgan rakamlık koşgizek Huanghe Supsığı egi buldu. Her bir mühim uğrullaştırış layihesi yolu koyuluştun burun, aldı bilen rakamlık boşlukta taklidi akli hulası çıkarılıp, bütün vadini mas tüzeş puhtu ilmi tereke egi kılınıdı. Bu bir yürüyüş, asman, yer, su kuruluşunu bir gövdeleştirip seziş ve matematiklik model sistemisiga tayinish arqaliq, əsildeki Huanghe deryasi, modeldeki Huanghe deryasi ve rakamlik qoşkizek Huanghe deryasi birlikte hem türkü kılınıp, Huanghe deryasini tüzeşinin ən-ənvi təcrübelerge hüküm kılıştın, təqlidi aldın maniver kılış, ilmi tədbir belgeleştin ibarat yeni baskışkı qadam qoyşi ilgiri sürüldü. Uzunğu sozulğan Huanghe deryası şərqi qarab dolqullab axmaqda. Millionlığan Junhua pərzənti ana deryanı birlikdə qoğdab, millətni ozuqlandırdığan bu çoğ deryanı məngü tiniş iqiş, toxtumay iqiş imkaniyyətigə ega qılıb, Junhua millətinin uluq gülünüşü üçün puxta ekologiya asası saldı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Suçılık Ministerliğinin ilgilenişçe bu yıldın bu yan dövletimiz devletin su toriyi kuruluşunu tez ilgir üstürgen. Birinci aydın 8. aygıca memleket boyunca suçılık kuruluşuğa 690 milyard 300 milyon yen meblağ selinip, yukarı seviye devamlıq saklangan. Birinci aydın 8. aygıca memleket boyunca 28 çoğun suçılık kuruluşu türde yeniden iş başlanıp, bulturki bütün yıllık iş başlaş sanıdan işip getdi. Sansha su transporti yeni yolu kurulışı aldın yolu koyulgan rayonda, Beydo yol başlaş sistemisi arkalık kozgıtılıdgan yeni energiyelik eğir tiptiki yük avtomobili kuruluş orunda mukedek ötüşüp durup, tanşaş önümünü bivası 30% östürdü. Mülçerilinişçe, Muşu ayının ahırda aldın kiziş rayonu da kiziş hizmeti pütüllay tamamlandıken. Devletin su tori gol kurulışı tez ilgiri sürülüş bilen bir vakitte açlık bir xatarlıkı kapalatlı kıldığan Suğuruş rayonu kuruluşu mu tez ıltıldı. Ningşanın Çingtongşa Suğuruş rayonunu zamanı velaştırış kuruluşu, memleket boyunca işki mühim belgelik kuruluş bulup, hazır ciddi kuruluş kılınmatıdı. Tuncu Türküm'deki kuruluş türleri 10. ayının ahırı tamamlanıp, bu yıllık kışlık Suğuruş'un oğuşluk buluşuğu kapalatlı kılındı. Bu yıldan bu yan suçılıkka meblağ siliş, meblağ yürüştürüş ıslatı devamlıq çoğun kurulaştı. Birinci aydın 8. aygıca memleket boyunca suçılık kuruluşuğa kırgızılgen xalık içi meblağı 13 milyar 430 milyon yenge yetip, oxşaş mezgildikidin 80 bütün 10.1% aştı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, elimizden özümün kəsbi saxlanma mıxtar dəvrigə qadam qoydu. Muxbirimiz Fazilat bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yakında Guoyuan Akbarat İşxanası 15. 5 yıllık planını başlaş temisindeki akbarat elan kılış yığını açtı. Akbarat elan kılış yığını da Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu Ministerliğinin alaqadar məsuliyi tonuşturup mundaq dedi. Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu işleri 15. 5 yıllık plan məzgili de yeni vəziyyətke duş kilidu. Turalğu ve Şehər Yezi Kuruluşu işleri asaslıqı Şehər Yezi Kuruluşu, Turalğu ve Öyzümün binakarlıqıdan ibaret 3 çoğun bölekini öz işçiliği alıdu. Bu 3 çoğun bölek tip özgertip tərəqi kılışının aşkışlıq məzgilidir turvatıdır. Onu 2 buruluş, 3'ləşdiriş tipini özgertip

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkilişi Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qaydı yaratdı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar oturup koyuldu. Kesplerinin yetkiliş, emkarlaşış mekanizmi ve supa sistemisini mükemmelleştirip, kespler yetkilip çıkan ve onu kabul kılgan caylarının baş, yer işiltiş ve karbon koyup veriş körsetküçü katarlık menfaatın hem behirleniş mekanizmi üstüde izlenip, noktalık kesplerinin devlet işi de tertiplik yetkilişini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda, devletin kesiplerini yetkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşunu yol koyuş, tuncu kettim, oturuk koyuldu. Bu, kesiplerini yetke siyasetinin devlet kuruluşu şekilde sistemilik ilgiri sürüldüğünlükten direk berdi. Bu yeni oranlaştırma, siyasetteki bayanının yenilenişi bulup kalmay, tehimi mühimi, devletin işlep çıkırış güçlerinin cahilişi ve rayon terakkiyat logikisinin çoğunkur kayıtta yaratılışı bulup, boşluk endisi, kesip kurulması, rayon funksiyası katılık cihetlerde Cungo'nun iktisat haritisiye aşkışlık tesir gösterdi. Tuncu kitim oturup kuyuş arkasındaki siyaset logikisindeki özgürüş. Kesiplerin yetkilişi Cungo'da yeni temamız. Lekin Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti, İktisadi Tüzülme ve Başkuruş Tetkikat Orni, Rayon, Şehir Yezi İşhanısının Müdiri Wang Ji mundaq görsetti. İlgirki yıllardaki hükümet hizmetinin dokladlarına siliştirganda, kesiplerin yetkeş, ya ki kesiplerinin tertiplik yetkilişini ilgir süreş katarlık daimlik bayanlar köprek kullanıldı. Bu il kesiplerin yetkeş, devlet kuruluşu şekilde olgı siljitilgan bulup, bu hizmetinin rayonlar ara kesiplerinin yetkilişinden devlet katılımındaki sistemilik hareketki kötürülgenlikiden direk berdi. Memleketlik Siyasi Kengeş Daimi Komitetinin azası, Gongshi Jongzu Abdumraylık Siyasi Kengeşinin muareisi Chen Shuming monularını tekitildi. Devletin kesiplerinin yetkep derecesini östürüş kuruluşu, terakkiyat bilen bihatterlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslaşışını ilgir sürüş, İqtisadın yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı siljitilgən kəsiblərinin yetkilişi ilgirki siyasət logikisidən pərqlənidir. Hərəkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydı. İlgirki kəsiblərinin yetkilişidiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləq seliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşüqə maslışatdı. Bu qitim hükümetin yetekleş rolü təkitlendi. Yani bazar kanuniyeti hürmet kiliş aldın şartı astıda kes boşluk oranlaştırmasının yönelişi ve reytimini teşebbüskarlık bilen yartış gerek. Strategiyelik oran bekitmesi okşumaydı. İlgiri kesplerini yötkeşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas terakkiyatını ilgir sürüş, rayonlar perkini kiçikletiş idi. 15-5 yıllık yirik plan programısı da oturup koyulgan, devletin stratejik merkezi rayon

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, aldıkı 8 ayda elimizden poşt kespinin yetküzüş miktarı mukum açtı. Muhbirimiz Fazilet bu vaxtı haber berdi.
1: Bu yıl 1. aydın 8. ayıca elimiz poşt kespinin yetküzüş miktarı mukum aşkan. Poşt kespi yeni, özgüce yezi ilgilik, deniz məhsulatları bazarına ihtiyacını mərkəzləşdirib, yetküzüş mülazimetinin dərəcəsini davamlıq östürdü. Bu yıl 1. aydın 8. ayıca, memleket boyunca poşt kespinin yetküzüş miktarı 145 milyar 460 milyon parçaya yetib, oxşaş məzgildikidin 4% aşkan. Poşt kespinin kespi kirmi 1 trilyon 230 milyar 450 milyon yenge yetib, oxşaş məzgildikidin 6% işib, kesip umumi cihettin mukum işiş halidini saxladı. Bunun içində tez yetküzüş kəsbinin qılınğan kirim 1 trilyon 28 milyard 920 milyon yuanə yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 7.4% aşqan. Bu il kirgəndən buyan tez yetküzüş kiriminin eşiş

0: Hörmətli radio dinləyicilər, dalı tənərkiti tədrici halda ammanın sağlamlıq və turmuş sübtigə intilişidəki mühim vasitəyə aylandı. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 400 milyon. Bu dövlətimizdə dalı tənərkitiyə qatnaşqan adam sayı. 100. Bu 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında eniq otur quyulğan 2030-cı ilə barğanda Türkü bulup berpa kılındığın yukur süpetlik dala tenerkiti menzil gayının sani. Aslandaki ammının kızıkışıdın, köpsandaki ammının kündülük adeti yüzlengen dalı tenerkiti, tedirci alda ammının sağlamlık ve turmuş süptüge intilişideki mühim vasitiga ayılınıp, ken kesip terakkiyat pursti elip geledi. Su, kurukluk, hava kulupin iç. Bir kıtımlık takkı yamışış. Bir qetimliq qar teyilish, bir qetimliq dalada iqinqi qarshi yuzish. Har qetimliq damilish mezgilda dalaga atlanish kishilarning jismoniy va ruhiy jihatdan aram oladigan qiziq tanlishi bo'lib qoldi. Tabiatga yaqin, erkin azoda bu xil turmush usuli va o'zgich ta'sirot texim ko'p kishini uydan chiqib bu harakatga atlanishga jalb qilmoqda. Qatnashadigan kishilar sijil kengaydi. Kesb ekologiyasi muqim zoraydi. Dala musabiqa ishlari uzluksiz ko'paydi. Dala tanarkiti nuqul madaniyat tantarbiya faoliyatidan iste'molga turtki bo'ladigan, kasbga kuch qo'shadigan, xalq turmushiga naf yetkazadigan taraqqiyot yangi motorga aylanmoqda. Mushundoq orqa ko'rinishda aslalari mukammal, mulozimati a'lo, bexatar, qulay bo'lgan bir turkum dala tanarkiti manzilgohini barpo qilish Дәл вақтыды болды. Оның ыстықпалы парлақ. 15-ші 5 жылық ерек план программысыда су дайырсы, ауа бошлықы, тағылық қатарлықларыны дала тәнәркетеге бейхәттәр, тәртіптік әчі түшіне алғы сілжітеш отыр құйылды. Әм сағылам жүнгі құрлышы мәқсус сәйіпсіде, қар мұз, тағылық қатарлық 100 юқыр сүпәтлік дала тәнәркете мәнзілгайы бәрпа қылышқы түрткі болыш отыр құйылды. 2025 yılı 10. ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Tantarbiya Baş İdarəsi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beycin şəhəri Pingu rayonu, Cinxay Kölü Dala Tənərkəti mənzilgahı qatarlıq 49 mənzilgahını, birinci türkümdəki yuqur süpətlik Dala Tənərkəti mənzilgahı quruluşu rayonu tizimlikəgə kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi.

trilyon derecelik bazar tez süratte şekillenmekte. Tunji Türküm'deki yukarı süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruluşu rayonu tizimlikiden şunu körülüşkü buludu ki, Nurgun Tör, Beijing, Tianjin, Hebei, Çangcan Dilsi Katarlık devletinin mühim stratejilik rayon orunlaştırmasını zış çördep orunlaştırılgan. Meselen tizimlikke Beijing'deki Jinhai Gölü Katarlık işki orun, Hebei'deki Beydeyhi Katarlık üç orun kürgüzülgen bulup, bu, Beijing, Tianjin, Hebei rayonundaki alakadar kesiplerinin mas terakkiyatıga türtki buluşku paydalık. Dünyaya nazar salsak, Garipteki bazı terakki tapkan devletlerde dalı tenerkiti kesbi allıkaçan pişip itilgen terakkiyat logikisi ve kesip sistemisini şekillendirgen bulup, tenterbiye, medeniyet sayahat, cabduh yasımcılıkı, yatak, yemek şimek katarlık sahalardan halkıdı. Kesip zanciri uzun, yetekleşanlıkı küşlük, işkorunu sigimi çoğun. Şunç yakın, şunç güzel, hep dahiri hıbıyı kiliş, hakiki istimal yüzün işi bulup kaldı. Hıbı ölkülük tentribe idarısının başlığı Wang Biao, muhbırı tunuşturup mandak dedi. Hıbı bütün yer şekli, Beijing Tianjin'i uğrap duruş, kışlık olimpik tenerket müsabıkısı mirasları katarlık gevdelik özelliklerini toluk cari kıldırıp, bir qatar siyaset hüccetlerini çıkarıp, Hebei'deki dala ülke derecelik yadroluk IP berpa kıldı. 2025 yılı Hebei ülkesi bu içe 1614 meydan dalı tenerket müsabıkısı ötküzülüp, bultır kokşaş mezgildikiden 104 bütün %5% işip, 14 milyard 300 milyon yuanlik istimalga törtkü boldı. Hebei ülkelik tentribe idarısının muan başlığı Tian Jiangong mundaq dedi. Hebei ülkesi yukarı süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruluşunu yeni pelligi kötürüşkü törtkü bulup, texim köp xalqaralıq ve devlet işçideki ali derecelik müsabıqlarını kirgizdu ve yetiştirdi. Şununla bir vaxtta, özgüce, parıqlıq dalı menzilgayı topunu berpa kılıp, dala cabduqlarını yasaş, müsabıqı ixtisadi, tentarbiye sayayeti, kütünüş, aramiliş qatarlıq alaqadar kesiblerini zor küşbilen terakki kıldırıp, kesiblerinin çoğunkur yuğurluşuğa törtkü boludu. Çocanda uda neçil dala tenerkiti yığını ötküzülüp, ölkü biçe 10 yaxşı su boyu dala tenerkiti sorunu, 10 çoğun dala istirahat sayahat menzilgayı qatarlıq, dala tenerkiti menzilgahları ark-arkıdın elan kılındı. Güjoda, gərbi qısım tentribiye yeni küçü hərkiti qatarlıq, 6 çoğun ötkəlik ucum kılış hərkiti yolu koyulup, xalqara təsir küşki ige, tağlıq dala tənərkiti mənzilgayı bərpa kılınmaqçı. Dövlət siyasetinin sicil küşkuş işi, yerlik əməliyyatının üzlüksüz çoğunqırlışı əgişib, məmlükətinin arqlaş cayları da alaydiliki roşen, mulazımıti əla, türtküsü küşlük bolğan bir türküm dala tənərkiti mənzilgahları tez meydan kilidu. Kesip sahasıdaki kişi mundaq qardı. Bu, dala cabduqları və buyumlarını yasaş, mənzil rayonu bilən sayahat ticaret süpsi, özgüçi müsabıqa qatarlıq kesiplerinin şekillenib, həm türtki buluşqı türtki bulub, trilyon derecelik istimal və silinli yuşurun küçünü qoyub berib, alaqadar kesiplerinin tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik kuvvet qoşudu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bəzdə birərsinin yan telefon oynayıb itib toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub alaqsadlıq bilan zərətlik iş izləyinini görürüz. Yan telefon göstərən qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı emas. Bu nöqtəni aydınlaşdırış üçün biz aldı bilan yan telefonun tok miqdarının qandaq işləyəcəyini bir anlap baqaylıq. Telefonun qancılıq tok qalğanlığını qandaq bilgili buludu. Hamimizə məlum ki, yan telefon batareyası batareyada yüz bərgən ximiyəlik reaksiyaya tayinidu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaşqıcı maddının yana qancılıq işib qalğanlığını ölçəb baxsaqla, yana qancılıq tok işib qalğanlığını eniq biləlayız. Bu jarayon anglamoqqa su sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarat qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zarat qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüyən alətdə, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgrisizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körüstüb berələydü. Bu usul anlamaqqa nəyit addi, bevastə, lekin bəzi məsələmə bax. Ən roşan bir məsələ şü ki, şiltiş cəriyanda tok besiminin tövəllişi sızıqlıq cəriyan əməz. Əgri sızıqlardım mı şünü kör velişqi buldu ki, tok tügəy digəndə batareyanın tok besiminin tövəllişi bir qədər tez boludu. Əgər bu əgri sızıq bu içi körsəsək, tok miqdari tüyüksüz 15%-dən 0% küçüşüb qelişi mümkün. Bu, nurğun avarcılıqlarını elib kelişi mümkün. Bıraq, bu məsəlini əl qiliş asan. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizili bo'ladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zarat qo'yib berish agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'lchalangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zarat nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atilgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texmi to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Gerçi nurgun kişiler toluq otur mektepte ügengen elektr ilmi bilimlerini unutup ketken bolsumu, ama köpçelikke milli amper saat degen bu ufkumnun natunuş emeslikke geçinimiz. Qandaqlı bolmusun, yan telefon batareyasının sığımı milli amper saatini birlik kıladı. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zerat miktarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolon mu zerat miktarının verliki bolup, kolonmetr bataryanın şiltiş jarayanında kançilik zerat koyup bergenlikini tekşüreleydi. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zerat miktarının sarıp bolgan zerat miktarını çıkırvetken de, yani kançilik tok işip kalgalıkını bilgeli boludu. Kolon ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miktarını tekimi toğru mülçerli alaydı. Ama şundaq bolsumu, yanıla hatalıq pärki mevcut boludu. Şuna biz körgen eşip kalgan tok miktarı pekat bir mülçer kımmet. Yan telefonun tok miktarda hatalıq barlıqını mülçerligenden kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavutlarımı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavodla batareyanın tok miqdarını anca doğru mülçərləməyən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını balduraq görsətmək kerak. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonğa balduraq tok qacılab, behuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu deyə oylışıdı. Onun üstüge tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı avtomatik halda

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən tamak yetküzgici. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkallarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ıcdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirləyvatkan radyo anılgıçıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuşluk yığında kılgan o çok sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köp tarafçılıkını emeliyet körsteyliği namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen, Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaydı namlık nutkının bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. qetimlik Ali yığınının 1. basquşluq yığında kılgan uçuk sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köp tarapçılıkna emeliyet körüsteyli namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci birinci ayının 17-ci günü 2022-ci illik Dünya İqtisad Münbirinin sıllıq yığında sözlügən Yokumdan keyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlıq nutkının bir kısmını anlattımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çoğunkor hem kendi dairelik devir özgürüşü boldu. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili girdi. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiinki dünyanı kanda kuruş gerek. Bu, dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdügan zor mesele. Şundakla, cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamında terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılış davamında pişip yetilge. Nurgun krizislani yeniş davamında terakki kılgan. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımıda terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karab ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devrilikini seleştirip, tehlil kılış arkalık fikir yürgüzüşkü mayır bulup, hem küçük noktaladın şeyilenin özgürüşünü küzütüşkü mayır bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüdün galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup hemkarlaşıp, küş toplap yokun üstüdün galbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve tağdırgı berip takıladığan bu esir yukumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi bir iş cengini başladı. Emliyet şunu yeni bir kitim körüstüp verdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir tağdırdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkını berdaşlık berelmeydu. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körsütüşü arkısı da dünya boyunca yukumu takabül turuşta mühim ilgirleş boldu. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılış sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tehdit saldı. Dünya iktisadının terakiyatıga çoğunkur təsir yetküzdü. Şençini çıngıtıp, japa müşakkatı hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıştiki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buluduğun, asassız halda başkılağı döngep koyduğun erkanda kılmış, can pürstükü dâhli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatki kılıp yasa şemkarlıkını pahalı kanat eydirip, yukumgı takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini tez berpa kılışımız lazım. Bulup mu, vaksininden ibaret bu güçlü koraldın yakşı paylanıp, vaksininin adil taksimleşige hakiki kapalı kılıp, vaksini emle sürütünü teziltip, halkıra immunitet hengini tüketip, hayatlık ve sağlamlıkını yakşı kogdişimiz, halk durmuşunu yakşı kapalatlandırışımız gerek. Jongo lauzdu durup, kılgan işinin netici çıkırıp, 120 neçi devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdın artıq vaksini bilen təmilidi. Jongo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen təmilleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız beridi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştipakı əza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız təmilleydi. İkinci, türlük xavup xatarlarını tügitip, dünya iqtisadının muqimlişi əsli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iqtisadi pəs kuyğu çüşüp kiliş haltıdan kutulmaqda. Lekin nurgun çekleme amıllağımı duş gelmekte. Dünyavi kesip zanciri, təminat zanciri kalay mı kalışış? Köp miktarlık tavarlarının bağısı uda örleş.
energiya ta'minoti qis bo'lish qatorli xavf xatarlar giralishib iqtisodning asli kelish musofisidagi iniqsizlikni oshiribdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxolligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib, birikmi pul paxolligi xavf xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa, eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib, dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi. Kang taraqqiy qilayotgan davlatlar oldi bilan buning ta'siriga uchraydi. Biz yuqumning doimlik oldini olish tizginlash sharoitida iqtisodning ish yangi quvvati, ijtimoiy turmushning yangi andisi, kishilar bordi keldisining yangi yo'li ustida izdinib, chig'ira halqigan sonini qulaylashtirishni olg'a siljitib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon bo'lishiga kafolatlik qilib, dunyo iqtisodining asli kelish musobisining muqim puxta bo'lishiga turtki bo'lishimiz lozim. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 10-oyining 30-chi kuni 20 davlat guruhi rahbarlarining 16-chi qitimlik oliy yig'inining 1-chi bosqichlik yig'inida qilgan ochiq sig'dirishchan bo'lish hamkorlashib o'rtaq foyda erishdi ching turib haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsataylik nomliq so'zining bir qismida va boshchi Si Jinpingning 2022-yilning 1-oyining 17-chi kuni 2022-yillik dunyo iqtisod munbirining silliq yig'inida so'zlagan yuqumdan keyingi go'zal dunyoni birlikda barpo qilaylik nomliq nutqining bir qismini anglatdik.

Dostlarının yadıda bolğandak biz bu bir qancha günlük programlarımızda Roza Gülbay'nın Arzu üçün namlıq povestinin aldın kısımdan anlatqandıq. Beijingdeki 4 yıllık oqış hayatı hash-pashdegiçe axırlaşıp qaldı. Nabi aynı vaqtda ata-anası ve yurttaşlarga bergen va'dasi bo'yicha oqış bitirip yurtta qaytishni planladı. Gerçi oqışqa minish aldıda hammaylan tangla yurtta qaytıp yurtining taraqqiyotiga kuch qo'shdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, 4 yıllık oqış jarayonida cho'ng shaharlarda qilib ishlash o'yiga kelib qolgan o'quvchilarmi yo'q emas edi. Shunga u mush bir satta ko'pchilikni Beijingga jam qilib, ularni qayta tashkillamoqchi bo'ldi. Undaqda ko'pchilikning plani qandaydi? Ular aslida birlikda yurtga qayta olamu? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomli bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Roza Gülbayning Arzu uchun nomli povestining davomida bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşlar yeñiçe mazmunlar bilen huzurunlara yetip geldi. Programmasını awalqıdaq yaqtırıp aŋlaydıganlaryňyzga işinimiz. Men riyasatçı dostunlar Şeringül Toqtiň. Bugünkü programmamızga yana qandaq tetimliq mazmunlar orunlaşdyrylgandy? Bular qyzyqsaňlar, diýip taňlar dowamlyq bizde bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Özünü toluma kalt sıçaklaydıgan aşındak pakar ademlerinin köpünün turkı külkülü görünüdü. Lekin Geralt onda kamez. Pıtı kıskı xorazmı oxşaşla hürmetke sazaver bolğını dek, onu mu hem adem hürmet kıladdi. Onu pakarlıqı üçün məsğır kılışkı cüret kıladıgan bir mi adem yok idi. O bu yıl 60 yaşkı kırdı. Beşideki büdür çaşları kümüştek akırıp ketken. Ama çırayığı kılcı koruk düşmegen idi. Közlerden yaşlağı xas bir xil beğamlik görünüp durattı. Bunundan onun abstrakit nerslagi emas, oddi, amili işlağı başqa turduğan adam işkenlikini bilgili bolatdi. Çırayı sap İrlandiyeliklerininkiga oxşaydı. Tügilek yüz, kıskı burun, ağzı yoğan idi. Çırayıdan uruşqaqlıq çıkıp durattı. Geralt O'Hara'nın sırtkı körünüşü aşında kopal bolsa mı, ama bağrı yumuşak idi. Kullarının cazalanğan vaxtadaki beçar kıyapetini körüşge yürüge çıdımaydı. Müşklerinin miyanlaşlarını, hatta küçük balalarının yığılarını mı anlaşını xalamaydı. Özünün bu acizliğini başkalarının bilip kilişini mi xalamaydı. Ulanın bunu 5 minutka kalmay bilip aladığalı kıdım bolsa, pütüllay xabarsız idi. Eğer o bunu sezip kalsa, cazmen ki gururi yerge urulgan dek bulup, qattık xorluk eskilişi tabi. Çünkü o tasavvurga amrak bulup, varqırap jarqırap jürsem, hem adam meni köygende titreydigan bolsa, digende xiyalladı boladdi. Ama o bu qoruqtiki hemme adamnın birli avazga sözsüz boysındıgalıqıdın xabarsız idi. O avaz onun xotini illinnin illiq mulayim avaz idi. Onun bu sırını bilip kilişi mengü mümkün emas idi. Çünkü en eğir işlanı kılıdıgan ve en düt kulladın tatıp, hemme adam astırttın gipini bir kılı bilip, onunğa menin diginim hesap degen tuyğuni baştın ayaq es qıldırıp kelip atatdi. Scarlett onun mijazi ve toğlaşlarga hämmeden bek pisant qınmaydı. O onun tunji perzenti idi. Üç oğlu qaza qıp ketkenden kiyin qaytı oğul yüzü körelmeydiganlığını bilgeşkimu, o Scarlett'qa oğul balalarga muamala qılgandak muamala qılıp ögünüp qalgan idi. Scarlett mu onunğa könük edi. Başkı sınırlarına karganda, o dadısıgı bəkrek oxşaydı. Karin, aciz hem içküşlük kız idi. Suelin, özünü hiç kimge tanqılmay, esizadı hanımlağı xas, latapetlik çağlaydı. Onundan başka, Scarlett bilen dadısına otursa da, bir-birini yügellep turduğan, bir xil işki bağlanış mı bar idi. Geralt kızının tüz yoldu manmay, tam-matam səkrep yürüdüğalıqını körüp qasa, şu yerdil ədibini beretdi. Scarlett mu, dadısının apsığı işkinci kılmaslıq toğırlıq vədi berip koyup, yani o körməsdə etini qaşaladın səkrətkəlikini körüp qasa, ya ki, başqalarının paranlardın kartı oynab bir moncu pulunu ufturvətkəlikini anlap qasa, soyilinğe oxşaş apsığı hərgiz çıxıp koymaydı. İşkelisi apısının kulkıga o işlani yetküzüp koysa, onun dilinin rencidiğalıqını bilişetdi. Scarlett dadısıga karap turup etip, özdü bir xil xatırcamlik sezdi. Dadısının vücududaki urgup turgan erlik purak, onun burnuğu purmaqta, hem onu süyündürmekte idi. Bu belkim, onun bedenidimu şundaq puraqnın azdır köptür boğalıqıdın boz gerek. Elin şu puraqını yoktimiz deb 16 yıl tirişkan. Lekin özül kesil yok debetelmegen idi. Yaxşı, bayqı oyunuğunuzni devamlıq oynayasınız bu leverdu, dedi Scarlett. Özünüzni poetip tapşırmısınız, hiç qandaq adam sizni bundaq oyunu oynadı deb oylamaydı. Ama bir iş, siz bultur muşundaq iş bilen tızınızı zahmilendirvagan. Bu jilmi oxşaşla. Men etimni qandaq yerden sakırtışım, qandaq yerden sakıratmaslikim kereklikini kızımdan soraydıgan günge qasam, o jağda tügeşkinim şu. Geralt sözləplik etdi. Arkadın Scarlett'nin mağızını yeni çimdip koydu. Nemeli bulay, putum özemnin. Emdi bu gepni kılışmaylı. Hoş, özün mörlürün yalanaş bu yerde neymiş kipşürsen? Scarlett
Dadısının adetlengen çağrısı boyunca bu könülsüz söhbettin özünü

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının nomlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% tən kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsun mu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллан, мені, секунд ішіне тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovativ qarzının qərarı daim ötüb gedirdi. Bunun üstə qarz bilan qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyirdi.
5: Bir günə gözümü şundaq assamla qarzlarım biraxı tügəb getgan bolsa Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
5: Uzunqı yugurishini bək yaxşı görmən. Taz bir yugurib, rahat nə içü?
7: Velisipitdi mağa mən dəbli mənəb getdi mən. Mənli bu, taş yolda velisipit mən işləng sehri küçü.
8: Mən hər həbdinin axırda tağdala, ormallıq ya ki bağca. Çığır yolladı mağa mən. Piyadi mən iç, məni başqa bir dünya bilən. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
9: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim bəydi? Әр қитым мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитым өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
10: Сыртта аптап немедеген яқшы?
11: Ел бұйнан мәнзірсі немедеген гөзел?
12: Ауа немедеген сап?
9: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılı.
13: Kül qız bək qaldışkən.
14: Qandaq dəysən?
13: Qayç günü bir toydışkimiz ne? Yigit qızının aldıda gül götürüb meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğən gəplərini danla deyəndi. İnçıqlap durub, Toyunlağ mübarək olsun digən gəbini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
15: Mən gül bəxtlik bulunla, bişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
13: Gül qız, sən bu gəbləni nə döyəgən gən?
15: Kitabdın.
13: Tün ögün malım bizdən baxçıqa apırıb oynatqan bək-bək güzəl gən.
14: Gül qız qandaq maqdədi?
15: Kəldi bahar, küldü qıncə, könül yayırdı, gül ışıqda xəndən urub, bulbul sayırdı.
13: Bu qayış kitab tik gəp bop gətdi əmdi.
15: Bu məxbi, dəb bəməymə.
7: Gül kız ameliyatı hemen edepedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
13: Köp kitap okuş onun mekbiyatlıkken de?
7: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gileyim.
16: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 üyelik bu soğukat kutsi ulanmışsa derhal köpçülükü yol yap yerimiz.
17: Bu riyasetçi doğru deydu. Her günü tün yerimi gıcı telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
18: Keşli kızada göçmay köpöp getmişsin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturuptu mən azraq kisan tofel işçi olay. Kavap yerip pek toyup gitipti mən azraq inzin içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü toxtadığan, tümür tonuklaydığan azraq doğru istekle buldu. Oycan, mən bulama kaldım.
3: Karısına kütün iş, sağlamlık kızı yalık.
18: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum boldi.
2: Bir aram bolsam doktorga görünmen, hem de her gizmi karısı kışkınmaymen.
17: Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütün işken.
19: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atım. İşini menki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılığının desmayısı.
20: İşçiler beni çolgan deydi. Tamaşıbırlar, meslanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
19: Benim bir vakti görüntüsü üyün sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti görüntüsü mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
9: Siz... Çolpan pulu işbilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
18: Yeme içme isini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar balılık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
17: Başka cahitki mektepler ki imtihan verme.

0: Çokum yenimdi kamsan bu maydo.
1: Allah verim se, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu ola yaşı göğüdek yaşa çıktırışım adıma.
3: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.

0: Davaltay, davaltay. Kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpler kulkı yumuşak bulup gitti.
2: Bu kıtımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
3: Buludu, buludu. Sizden digininiz de hakkını ben.
4: Doktor kandı yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
5: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan heridar meni saklava atıdı.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
5: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
4: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
7: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Uyganginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayman. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakti ölüp gelse kanda kılıç gerek. Aldı bilen bu vakti ki dilu misalını anlap öteyli. Van Şavcan'ın 32 yaş kırgen tuğulgan günü yetip gelişki az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküz mehcip oldu. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Wang Fang, oğlu Li Yong ve kızı Li Lin'ni ilip öydün çıktı. Şu günü katkı yağmur yakışka, Li Xin yol iğızda tez süratli gitip atkan yük abdumalığı dikkat kılmay, katnaş vakası yüz verdi. Kutkuzuş abdumalı yetip gelgende, emmeylenin tanık tohtıgan bulup, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgelikini bekitiş tesk tohtıdı. Li Xin'nin atanısı burullu vapat bolgan. Birer akufkusi, ağaç sınısı mı yok? Hotini Wang Fang'nın anısı, oğlu Li Yong'nun hotini, Şavşa hayat idi. Töteylen ölüp ketkendikin Wang Fang'nın anısı bilen Li Yong'nun hotini Şavşa mırasının kimgi təvə buluş doğrusu da talaş tartış kılıştı. Şavşa mırasını tən buluş gerek dəb qarsa Wang Fang'nın anısı tən buluşki bolmaydı dəb qardı. Wang Shaoqiang katnaş vəqəsinin özünün tuğulgan gününü ötküzüş səbəbidin kilib çıqalıqını oylısıla qatlıq azabınlattı. O dostudun Wang Fang'nın anısı bilen Shaoqiang'nın mıras macerası kılıp atkalıqını anlap, Li Xin'nin ailesi dikilənin mıras macerasını həl kılışkı yardan beriş kararı geldi. Bundaqda işkeylenge mırasını kandaq bölüş gerek. Bu diloğa mındaq düşenci berildi. Bu dilo misali ölgen vaqtını bekitiş məsilsiz geçetilidu. Əqtiləb kanun dəstorda öz ara varislik münasibeti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüp getib, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyip qarılıdı. Həmmisinin başqa varisi bolsa, aldınqı boğun aval öldü deyip qarılıdı. Ölgüçülə bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyip qarılıdı. Öz ara varislik kılmaydı deyip inıq belgiləndi. Bu dilu misalı da Li Xin bilen Wang Fang'nın boğunu oxşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu oxşaş. Ula öz ara varislik kılmaydı. Li Xin bilen Wang Fang, Li Yong, Li Lin'nin atanısı, ula aval öldü deyip qarılıdı. Ula Erhotun bolğalıq üçün, Erhotun ortak mülkünün 20 şəxsi mirası hesablanıdı. Li Yong bilen Li Lin, Li Xin'nin varisi bolğalıq üçün, Li Xin'nin mirasını tən bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin, Wang Fang'nın varisi bulup, Wang Fang'nın mal mülkü üç eylengi tən bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras təksimatı qarap aqaylı. Aksi Li Yong'nun birinci rəddiki varisi onun xotini Şavşa. Şavşa yuqurda etilgan Li Yong erişken mirasının həmmisigi erişidu. Sınlısı Li Lin'nin ikinci rəddiki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasığı erişidu. Qısqısı yuqurda etilgan mirasını Wang Fang'nın anısı bilen Şavşa'a tən bölüşkü bolmaydı. Wang Fang'nın anısı köprek mirasqı erişidu. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin Haqtilab Kanun Dəstori 1121 maddesi da mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Öz ara varislik kılış münasibeti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüp getip, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyip qarılıdı. Əmmisinin başqa varisi bolsa, ölgüçülənin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyip qarılıdı. Ölgüçülə bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyip qarılıdı. Öz ara varislik kılmaydı.

0: Kim dasmayam işkeligini unutup kalmadım.
1: Menin bevastı körsütüş üyüm, sansızlığan kişiler köngül bölgüden kızıq nokta. Mən bir eğiz gepelerle stimalçılarının köngül nokta alayım. Mən bevastı körsütüp mal satıkçı, kanun boyca baş tapşuruş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bölemem.
0: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyca baş tapşırayım.
2: Bugün ananızga ünlüdar numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılış istedim. Kayıtkanı getirdik bir aya.
4: Atanım bilen bir koru doturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
5: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ensir yapkan mısın da sizi de mi geydim?
6: Atanım bilen bir şehirde turumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Baba, siz sulu oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləy mən.
4: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldoq.

0: Rana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikotuşçuda test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukapat pulu tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli dostlar, şu tabi programımız damlaşıvatıdı. Bugünkü programı demlerimizde mi muhabbetki toyungan nakşlarının huzurlarımız muhabbetlik paranlarını anlayımız. Muhabbet hudi kepine kokşaydı. O kayağı basa şuya kokşallık ep geludu. Kişiler hudi havağa muhtaç boğandak muhabbet kimi muhtaç boludu. Muhabbetin cerahitinin sakayt işinin usulü tekimi köp. O zadı nime?

muhabbet ata qilishdir. Muhabbette aşıklar üçün neçi min çakırım arlıq heç qancı bilinmez. Muhabbette çıraylıq çıraylıq emez, söygen çıraylıqdır. Muhabbetin gözüdün her qandaq bir nerse keçip kutlanmaydı. Çünkü o muhabbetlik kalıp, muhabbetlik köz. Hoş, qadırlık anlıqcıla, muhabbetini təsvirləb kettuk. Əmdiki küylerimizde biz muhabbetini sözləyimiz.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlaşıp atıdı. Bir ayol kesel kösetkili doktorunun aldığı beripti. Doktor, bir aram bulup atkınınızga neç gün buldu deyip soraptı. 5-6 gün buldu. Deslepte ben udildeki doğru kandın doğrusu eti bilip yedim. 4 gün doğru yesem mi paydı son mu de? Depti bu ayol. Doktor, o yezip egen doğrunu içki kandak cüret kıla aldınız. O nemini biletti? Depti. Doktorunun sözü teği tügümestilla ayol burulup meyinipti. Doktor, hanım kayağı var siz. Men tek kesilinizgi diagnoz koymadım. Dep toğlaptı. Sizni bana aşı doğru hanının ilgisi tonuşturgan de. Depti helik ayol. Belkim siz hemmedin yakşı buluşunuz mümkün. Bırak başkalarını çökürüşünün ornuğa özünüzün yakşılıkını gevdilendirmen. Belkim siz en münevver buluşunuz mümkün. Bırak siz özünüz gibi bek işinip getip hemmeli yerde özünüzü göz göz kılıp maktınıp yürmen. Artıkçılıkınız ne cari kıldırın? Bırak layıkı da bozun. Öz artıkçılıkınızı namayan kılış için başkalarının maktaşını unutup kalmak. Başkalarının çökürüş bedeliğe kuşallık tapıdığan bu iş elbette normal psikikideki adamların kılıdığan işemez. Ne mi muhim degen de künül azadılıkı, kuşallık duygusu hem midin muhim. Şunun için biz turmuşta muşu noktalığa dikkat kılışımız gerek. Kuşallık, güzel netice her bir dostlarımızga hemra bolsun. Kene küylerimiz tamamen silah üçün.

Süyümlük radio almış dostla, şu tatlı programımızın davamlaştırıvatımız. Anlavatkınınla stansımızın üzülmez melodiye programması. Hem de hem eylengi nispeten vakit ısırap kılışkı bulmaydıgan kımmetlik baylık. Hemimizin vaktimiz ne ait demek kız? Yılla bizden vakitini mänisiz ötküzüp ısırap kılıp etişimizgi berdaşık birenmeydi. Biz öz hayatımızın kiyinki baharını kütübülüş için yolga çıkışımız gerek. Bu kısa hayatta bazı yalguzluk iskıgan bolsunuz mu? Yani erkin kuşladek kuşal yaşayışını bilişiniz gerek. Sevimlik dostum, uşak işler için başka durup gitme. Bir adam nam abroyunu bir yakı kayırıp koyup, şöhret perestlik sebebinin şükülüşüp gitken royi halatını on şey alıgandıla, andın bu dünyadaki güzellikini tonup yeterliydi. Turmuş tutkan pozisyeriniz her vakit doğru olsun. Yüzünüzde erkin, azadı tutun. Her bir gününüzde hoşallık emrab olsun. Açıkınız gegende, ya ki könülsüz işler yüzbegende, çoğun bir nefes ilü edin. Şu vakitte siz dünyanın güzellikini his kılalaysınız. Minnettarlık bilen, memnuniyet bilen, epuçallık bilen bu hayatının intayın kıska ama intayın ehmiyetlik hikayelikini his kılalaysınız. Güzelliklerden huzurluğunu alaysınız. Güzellik her vakit sizgi yar bolsun, güzel küldürünüz devam.

Süyümlük dostlar, şu tapta programımız devamlı şıvatıdı. Programımız kayıtıp geldik. Biz hayatını söygücülerimiz. Her bir demlerimizin güzelliklerini baykuğucularımız. Güzellikini söylemeyen kişiler bulmamız gerek. Kişiler ezelden güzellikini söyüp geldi. Hem o şu güzellikini ah gönüllüktün, yakşılıktın, güzel pezilettin izlep geldi. Közümüzgi birinci bulup çelik ediğini mi? En güzel şeyle, en güzel kişile, en güzel menzirle. Çünkü çıraylık nersile kişiye yakşı tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez, belki bizden kalp güzellikimizde mi öz işçi kalıdı. Kalbimizdeki her bir güzel nerse sırtkı çıkıdı. Kalbimiz güzel bolsa, İğzimizden güzel sözler çıkıdı. Yürüş duruşumuz retlik, pakız bolsa, biz başkalarına yakşı təsir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylürümüzde küylügücü. Genondak bolsa, en şu güzellikini küylürümüzde küyleyli.

0: Yezi iyilik maşınları setiviliş toluqlaması arqılıq xalqı nəp yetküzüş siyasetini dəl cayda əməliləşdirib, tağlıq caylarda məşğulat qılışqı maskelidiğan türlük yezi iyilik maşını saymalarını 20%-dən 50% kiçə setiviliş toluqlaması berib, maşınlaşqan məşğulat dərəcəsini östürdü. Caylarda kömü qonaq arqı-arqıdın piş məzgiləgə kirdi. Şəndon ölkəsi Liaoçan şəhəri Çepin rayonuda kombayin etizda məşğulat qılıvatıdı. Bu yıl şu cay torda yezi iyilik maşınlarını tutaşdırış əp çıxını yolu qoyub, yezi iyilik maşınları cabduqları bilən təminləş, ehtiyac və rayon halkı məşğulat qılış müddasını vaxtıda rədki turğuzub, yezi iyilik maşını saymalarını tərtiblik təxsimləşki yitəkləb, dehqan aylarının torda yezi iyilik maşınlarını aldın kilişi, maşını məşğulatçılarının dəl cayda zakaz qobul qılışını işğa aşırıb, məşğulat önümünü zor dərəcədə östürdü. Anhui ölkəsində 4 milyon moğu yığın kömü qonaq yığı verilinib, ilgirləş sürəti 21%-dən aşdı. Linchuan nayısıdiki kömü qonaqının birlik məhsulatını aşırış ülgü körüstüş etizada, çoğun tipdiki kombayin bilən kömü qonaqını özüş, postunu soyuş, dan ayırışını bir yolla tamamlıqılı boludu. Ən yeni beydoğu yol başla sistemisi və yeni tipdiki burmusuman qurulmu səplengən kombayin oruş önümünü zor dərəcədə östürüplü qalmay, Yana kömü qonağının çeçilib ketişini önümlük azaytıb, hər bir danni ambarğa toluq kırgızışka kapalatlı qaldı. Dadurni yığıveliş umumyüzü qanat yaydırıldı. Xeylongcanın Vudalyanchi şəhərində dadurnun birlik məsulatını aşırış texnikisini toplaşdırış ülgü körüstüş rayonuda maşınlaşqan oruş məşğulatı çın tutub işləndi. Bu yıl yerlik süpətini östürüb, məhsulatını aşırışını nişan qılıb, hər bir işləb çıxırış halqısı da ölçəmləşkən başquruş tezgirləş mexanizmi orunutub, ziraət husulunun eşşiğa önümlük türtkü boldi.
1: Stansımız xəvri. Dövlət bayramı yetib giliş aldı da, məmlikətinin ərqayış çayları yepyeni tüskü kirib, əmmi yer bayram şatlıqı çömdi. 5 yıldızlı qızıl bayraq şamaldı ləpil deməkdə. Şiki Mongolunun Kökhot'ta çok küçük kocaladın orman bağcılırgıca Cungo kızılı küzdeki süzük asman ve güzel tağ deryalarda namayan boldu. Guangdong'un Guangzhou'da şehir koçularını sayılı kılganda kadimi lempi binalarda devlet bayrağı cevlan kıldı. Chongqing'nin Yujing rayonu da 2000'den artık 5 yıldızlı kızıl bayrak. Көңіл құйып орылаштырылған Гүлгия, ғол, ел, ноқтылық соды чәмбірке, дәрия алқыған чон көрікке орылаштырылды. Әңхүйнің шешен айасы да, Хүйжу қадыми шәрді 5 жұлтызлық қызыл байрақ шамалды ләпілді. Бұй әр Гүлгияхла білен безәлді. Юннанның веншендікі дұңшен бағдысы да шәр ағалылары саяхатчілі ұзылықы 24 метр. Кәңліке 16 метр келедіған 5 жұлтызлы қызыл байрақты ләпілдетіп, яңырақ нақ садас арқылық гүзел тілеклеріні білдірді. Сычуанның Чыңду, Сәншенің Тайюан, Хубейнің Ечан қатарлық жайларда 5 жұлтызлы қызыл байрақ ләпілдеп, дөләт байрымыны күшті алды. Кочыла гүллер білен толды. Фуджанның Фуджудеке әрқайс чоң бағчыла, Дөләт байрымыны тәбіркләш баш темісідікі гүл көргәзмісі өткізді. Хейлунджаңның дачыңдікі нұрғын гүллә, шәһәрдікі әрқайс чоң мәйдан бағчылағы орылаштырылды. Байрамда базарды сетивілеш сетіш жалланды. Хынан жоңмудікі езгілік мәсулатларыны иғыш тарқытыш орнында, әттігенділа кіріш еғызыда еңі мейвечі вә, Көктат тошыдыған чоң жүк автомобилләре ұзын өчіретті тұрды. Анар, татлық жүзе, маймын шаптылы қатарлық мейвелі толық таярланды. Шинжаңның үрімчіде гүл базары ават мәзгіліні күшті алды. Мыңқылдың артық гүлгия стималчыланың көп қыл талап сетивіліш ехтиячыны қандырды. Дөләт байрымы арпысыда Шанганың чоң кичік кочыларға 5 жұлтызлы қызыл байрақ, ve alaydı memuri rayon bayrağı esildi. Asaslıq koça, ğol yollarının işki tərpige, dövlət bayramını təbrikləş təşviqat rəsimleri esildi. Nurgun ictimai təşkilatla ən-ənivi hünər sənətni yizqiliş qatarlıq mədəniyyət fəaliyyətlərini ötküzüb, Cunqa Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 illiqini təbrikledi. Avmındaki çigiradın kırıp çıkış eğizleri, asaslık koçula, bakçıla, meydalla katarlık caylada kep kızıl beş yıldızlı kızıl bayrak lepildep, devlet bayramını tebrikleş lozun kılları bilen birbirini cülalandırıp, kaynam taşkıllık çömgen devlet bayramını tebrikleş keyfiyatını yarattı.
0: Stansımız haberi. Muhbirinin Katnaş Transport Ministerliğinden egilişçe bu yıl devlet bayramılık demeliş mezgili de Katnaş yukarı pallisi körülediken. 10. ayının 1. günü seferge çıkıdığında 340 milyon adam qetimge yetip, kündülük yolucular ekiminin işke hessizliğe toğır gelediken. Avtomobil icarige elip seferge çıkış miktarı 20%'ın köperek aşıdıken. Katnaş Transport Ministerliği ähli hüküm kılı sistemisini yolu koyup, Gon An katnaş sakçıları katarlıq tarmaqla bilen birleşip, katnaş kıstancılıqı 101 ihtimalı bolğan yol böleklerge aldın küş orınlaştırıp, maşinla yenik derecede soğulup getiş ähvalını vaxtıda bir taraf kılıp, taş yolda katnaş kıstancılıqını azaytıdı. Tömür yol tarmaqları Jongchu Bayramı, Dövlet Bayramılıq dem eliş mezgili münasuveti bilen 16 küllük birleşme transport layihesini muddetin burun yolu koyup, 13.306 büyük məlumatıqa asasən qızıq nuqtuluq yönülüşləgə növəç puyuz köpəytib saldı. Dəmiliş yıqılışıb qaldı. Nurğun yuqır sürətlik tömür yol yeni liniyelərdə qatnaş başlandı. Beijing Shangang yuqır sürətlik tömür yolunun Shong'an Shangchu bölüki, Xi'an Chongqing yuqır sürətlik tömür yolunun Xi'an Ankang bölüki 9. ayının 29. günü dəmiliş məzgilidiki puyuzlarını köpəytiş uçurunu ilan qıldı. Dem iliş vaxtı yetip gelmek turupla, devlet işçideki özgüce sayahat şehirlerde avasiya yolucula ekimi tez süratte işip, xalqara ayırpılan bileti zagas mıhtari oxşaş mezgildikidin 22.5% aşkan. Her qaysi çoğun avasiya şirketlerinin transport küçü yeterlik bolup, xalq avasiyasının yolucula mıhtarı da, yana tarixtiki oxşaş mezgildiki yeni yuqır səviyyə yaratıştın ümit barken.
1: Stansımız xəbəri. 23 növbetlik Asiya Tenerket müsabıqısı devamlaşmakta. Eğirlik götürüş müsabıqısı 9. ayının 29. günü ahırlaştı. Wuyan ayolla 86 kilogramlıkla türüde altın medalga. Li Wenwen ayolla 86 kilogramdan yukarı derecelikle türüde altın medalga erişti. Peytop müsabıqısının en ahırkı bir günü de Chang Jinbang ve Yashin grupsi Endonezya grupsini yenip Arlaşma cüp oynaş türü de altın medalga erişti. Ayolla köp yönülüşlük uçar taksiye kollektif el kılgış müsabıqısı da Jungo komandası altın medalga erişti. Suğu sekreş müsabıqı meydanı da Çin yüyüşü bilen Lu Wei ayolla 10 metrelik peştahtın sekreş türü de altın ve kümüş medalga. Wang Zongyuan bilen Jing Juyuan erle 3 metrelik peştahtın sekreş türü de Altın ve kümüş medalga erişti. Meydan velisipit müsabıqısı da Jungo komandası Erle Ayolla kollektif tez süratli müsabıqılış türü de 2 altın medalga erişti. 9. ayının 28. günü keçtiki yenik atletki müsabıqı meydanı da Jungo komandası Ayolla 200 metrega kuş ulap yugürüş ve Erle 200 metrega kuş ulap yugürüş türü de 2 altın medalga erişti. Şüyü Hau Erle Yırak Sekreş türü de altın medalga erişti. Tiktak top müsabıqısı 9. ayının 28. günü keşte toluk ahırlaştı. Kueymen Wang Menyu grupsi Japonya grupsini yenip, ayolla cüp oynaş türü de altın medalga. Lin Shidong bilen Wang Chuqin Erle Yek oynaş türü de altın ve kümüş medalga erişti.
0: Emdi kısqı memleket haberleri anladığımız. Yakında Jungo Xalq Bankisi Qatarlıq 8 tarmaq 19 türlük pul muamele arqılıq mülazimətçilikni qollaş tədbirini oturuğu qoyub, yenik mülük karxanalarının məbləğ yürüştürüşü qiyin buluş məsələsini küçəb həl qılıb, otur kiçik karxanala, ki soğudu sana əcələ Qatarlıq mülazimətçiliknin ticaret subyektləri bolğan pul muamele mülazimətini davamlıq yaxşılab, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilikni pul muamele arqılıq qollaş salmaqını aşırıb, Mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süptünü östürüşkə teximi yaxşı mədət bərdi.
1: Muxbirinin Asiya Ul Əslə Selinmi Bankısının igilişçə 2030-cı ilgi bağında Asiya Ul Əslə Selinmi Bankısı yıllık təsdiqlanğan məbləq yürüştürüş kölümünü bir qatlab

Hürmetli radyo anlıkçılar, 48. Nöbetlik Dünya Maharet Müsabıkası Şanghay'da ötküzüldü. 68 devlet ve rayondan gelgen 1385 mahir 64 müsabık türü de maharet cihette müsabıkaleşti. Müsabıkı meydanı da hem tamçılık, kepşerleş katarlık en-enevi maharet türleri, hem uçkutsuz ayrıplan sistemisi, yumuşak detal sınıkı katarlık yeni türler bab olup, rekemleşken, ekliyleşken ark görünüşteki kesbi maharet sahası da yüz bir vatkan işla eks ettirip berildi. Müsabıkı meydanı da muhbir yığınğa katnaşkan nurgun vekiller ve mayırladın, süni akıl terakkiyatı şunç tez tursa, küllerinin biri de bunun oranını başka nersinin elip geçişedin en sireydiğen, en sirmeydiğenlikini sorudu. Bunun karta Germaniye tamçılık sahasıdaki mahir Daniel Bronner mait keskillik bilen ondak bulmaydı deyip cevap verdi. Adamın özelliği kayerde deyip soralganda o mundak dedi. Adamla özgürüşke nait yakşı maslış alaydı. Meselen, kuruluş çirtiyojida hata belgi bolsa, nek meydandaki hadımla tecrübesi gasasen, tezdin yeni bir hıl hel kılıç usulünü otturgu koyalaydı. Meninçe, süni akıl bununla ancı mayiremez. Daniyedin kelgen, tamçılık maharetigi pişik ziyaret kılınıgıcı Andy Jacobson sel okşumaydıgan cevap verdi. O mundak dedi. Daniyada bazıla maşini adam bilen tam kopuruşunu sınap baktı. Ama nöbette hiç lay bilen maşina hemişe onuşluk maslış almayı batıdı. Üskünüle bazıda toktap kalıdı. Ahırda yanıla tamçılanın onu bir taraf kılışıgı doğru kele batıdı. Meninçe kelgüsü de onun oranını maşini adam ilişi mümkün. Lekin tek hazır emez. Eğer küllerinin biri de bu hıl ehval körülse, maşini adam mukim hem uzak vakit hizmet kılalısa, ünüm cihette roşen özellikle ilgi buluşu mümkün. Germaniye vekili ümükinin hükümet taraf vekili Hobriet Romer süni akıl üstüde toxtalganda mındak dedi. Adamın kesbi mahareti bununlık bilen ehmiyetini yoktup koymaydı. Adam yanıla özünün bilimi ve maharetini tayinip, süni akılını düşünüşü, işletişi ve kontrol kılış gerek. Şundula teknikinin kıymetini hakiki cari kıldıralaydı. Avustralya vekili ümükinin yetekçisi Marty O. Balleret mındak dedi. Süni akıl bazı hizmetlerini ötküzüvelişi mümkün. Lekin yeni teknika şunun bilen bir vakitte yeni fırsat ilip geliyordu. Kesipkarla maharetini üzlüksüz yenilap, özgürüşke maslayış gerek. Süni akıl hemmini kılıp getelmeydi. Koreya vekiller ümükinin yetekçisi Lee Mei-jin marifka münasibetlik köz karşını otturgu koydu. O muhbirga süni akıl rakam teknikisinin Koreya'daki mektep ve oli mektepleriniñ derslerini özgertip atkanlıkını, şundakla maharet musabıkısı türge tesir körüstüp atkanlıkını eytti. Bir kısım en-enevi maharetlerinin mezmuni tedrici tanşılıdı. Lekin yeni maharetlerinin türü ve yönülüşü mü üzlüksüz kabul kılınıdı. Tekimi köp mektepler malum hıl yeni maharetini ögütüşki başlığında alakadar kesiplerde tekimi inik ıksaslıklağı bolgan ihtiyacı payda bolganda bu özgürüşle tedrici maharet musabıkısı sistemisi de eksiydi. 21 yaşlık Germaniye Sağlamlık ve Cemiyet Halıdın Haber İliştürü'nün mahiri Isabel Keşka'nın perviz sahası da işlevatkınıga tekminen 3 yıl boldu. Onun da nemi üçün perviz kılıçını tallıqallıkını sorganda o tekniki bilen ancı münasibeti yok deyip cevap verdi. O başkalağı yerden berişini yakşı görüdü. Başkalağı bilen billi hizmet kılıçını mu yakşı görüdü. Onun karışça yaşanganlarının köpeği işi katarlık real özgürüşlerine karta

Hürmetli radyo dinleyiciler. Katı yığılışta dostluk orantılıp kaltıs maharetle namayan kılındı. 48. növetlik Dünya Maharet Müsabıqısı 9. ayının 27. günü keşte Şanghay'da muvaffakiyetlik ayaklaştı. Yepiliş murasımıda 64 müsabıqı türünün altın, kümüş, mis medalları ve galibi mukafatı erişken mahirler. Şundakla 68 vekiller ömükünün en münevver mahirleri bir-birlep ilan kılındı. Jungu Mahiri, Hı Xiaomen, Relislik Avtomobil Texniki Törüdeki Alaydı İhbadısı bilen bütün meydanda en yukarı numarığı erişip, Albert Veda mukapatığı erişti. Jungu Vekila Ömüki 64 türgü katnışıp, 41 altı medal, 11 kümüş medal, 4 mis medal ve 6 galibi mukapatığı erişip, altı medal tızımdaki, medal tızımdaki ve kollektif umumi numarda birinci bulup, devletimizin dünya maharet müsabıqısına katnaşkandan bu yankı en yakşı neticesini yeniledi. Tün perdesi astıdaki Şanghay Dünya Körgezmesi Medeniyet Merkezi Hoşal Horam keyfiyatı çömdi. Maharet sadası namlık oyun başlandı. Müzike etirdi, maharet kurallarını çalgı kılıp melodiye yağrattı. Meydanda nakşıla yağrap, usulla oynulup kaynak yesiyat namayan kılındı. Saat 19:09 minut ötkenlerde yepiliş murasimi başlandı. Şadiyana muziki sadası işçi de her kaysi türlerde altın, kümüş, mis medalga erişken mahirla. Her kaysi vekiller ömeklerdeki en münevver mahirla. Albert Veda mukapatı erişken mahirla sahneye çıkıp mukapat aldı. Meydan işçi sırtıdaki tamaşibinler kızgın alkış sadaları bilen tebrikledi. Mukapat tarqıtış mezgilinde Maharet Çeksiz namlıq maharet oyunu koyuldu. Jungu efsanalarındaki sunukun kökü kötürüldü. Gayri maddi medeniyet mirasları mahareti, el nağmi mahareti ve Jungu'nun enenevi usulü bilen kucu usulü yuğurulgan oyunla bütün meydan keyfiyatını canlandırdı. Yepiliş murasımı da Dünya Maharet Teşkilatı'nın bayrağını ötküzüp beriş, ötküzübiliş murasımı ötküzüldü. 49. növetlik Dünya Maharet Müsabıqısı 2028. yılı Japonya'nın Aichi nayesinde ötküzüldü. Sahnını orap durgan ekranda təsirli körünüşlər kişiləgə bu növətlik müsabıqıdaki mahirlərinin can tikib ilişib, arzuni əməlgə aşırış yoludaki maharətini əslətdi. Maharət uçuruşu naxşısı yanrap, dünyadaki maharətlik yaşlarının itibaklıqı, can tikib ilişi, alğı besişi və dostluqı əks ətürülüb, maharət türünün insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisinin alğı ilgirləş yolunu yorutqalıqı namayan qılındı. Müsabıqıya katnaşkan mahirla közü qiymuğan halda xoşlaşdı. 48. növetlik Dünya Maharet Müsabıqısı da maharet dünyanı özgərtudu, kəlgüsünü yorududu, baş temi qılınğan bulup, maharet təşkilatı uyuşturğan, Adem Küçübaylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği bilen Şanghay Çərlik Xalq Hökümeti ötküzüşünü üstüge alğan. Müsabıqı məzgilidə Dünya Maharet Yığını ve Dünya Maharet Körgəzmesi ötküzüldü.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ıcdahat bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alığı ilgirləyvatkan radyo anılgıçıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü, 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuşluk yığında kılgan o çok sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köp tarafçılıkını emeliyet körsteyli namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 17. günü, 2022 yıllık Dünya İktisat Münberinin sıllık yığında sözlügen, Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaydı namlık nutkının bir kısmını anladınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. basıçlık yığında kılgan uçuk sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, erkeki köp terapçilikine emeliyet körüsteyli namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

0: ve alakadar halkara teşkilatlarının onun faal katnışını karşı alıdı. Ul əsli kuruluşu ixtisatının işçiği türütkü buluşta mühim rol oynamaqda. Jongo bir belbaq bir yolni ortak bərpa qilish qatarlıq təşəbbüslər orqalıq bunun üçün boşaşmay tirişçalıq körsətdi. Jongo ər qaysi tərəflər bilan birlikdə ortak kengişish, ortak bərpa qilish, ortak bəkriman buluş prinsipiga əməl qilib, ocoq, yeşil,
1: paq buluş ideyasını çıng turup,
0: yuqori ölçəmlik buluş, xalqın nəp yetküzüş, imkaniyetlik sicil buluş nişanını tirişib işqa aşırıb, bir belbaq bir yolni yuqori sifatda ortak bərpa qilishda texnomi mol natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. 3. Umumiy manfaatdor sig'durishchan bo'lib ortak taraqqiy qilish. Yuqum butun dunyoga bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarga qatma-qat krizis ilib keldi. Ocharchilikda qolganlarning umumiy soni taxminan 800 million yetib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliyalashtirish mislsiz xirs qilish keldi. Biz xalqni markaz qilishni ching turib, dunyo taraqqiyotining adilligi, unumdorligi, sig'durishchanligini oshirib, hech qanday bir davlatni saptin tushirib qo'ymaslik uchun tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. 20 davlat guruhi taraqqiyotni makro siyosatni moslashtirishda gavdalik o'ringa qo'yib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot harakat planini yaxshi amaliyalashtirib, Afrika va eng taraqqiy qilmagan davlatlarning sanoatlashishiga madad berish tashabbusini amaliyalashtirib, hozirgi taraqqiyot hamkorlik mexanizmining unumini mos oshirishni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalar hukumat tarafining taraqqiyot yordami berish va'dasiga amal qilib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni texnomi ko'p boylik bilan ta'minlashi lozim. Yaqinda men Birlashgan Davlatlar Tashkilotida dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'yib, xalqaro jamiyatga namoratlarni ozaytish, ochlik bexatarligi, yuqumga taqobul turish va vaksina taraqqiyot mablag'i to'plash, klimat o'zgarishi va yeshil taraqqiyot, sanoatlashish, raqamlik iqtisod o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirib 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliyalashtirib, texnomi kuchlik, yeshil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishni murojaat qildim. Bu 20 davlat guruhining dunyoviy taraqqiyotga turtki bo'lish asosiy maqsadi va nuqtaliq yo'lnishiga yuksak darajada uyg'un keladi. Har qaysi davlatlarning buningga faol qatnashishini qarshi olaman. 4. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lib, harakatlantirish kuchini qezish. Yangilik yaratish iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'lish. İnsaniyet duş gelgen orta hırzkı taqabül turuştiki el kılguş amil. 20 devlet guruhi küşünü birleştirip, iqtisatni yenilik yartış arkalık aşırışının yoşurun küşünü kezip, tolu katnışış, ken dairde ortak tonuş asıl kılış asası da kaydı tüzüp, yenilik yartış arkalık terakiyat kıtırıtkı buluş üçün yakşı ekologiya yartışımız gerek. Sünni yusunda küçük çemberek şekillendiriş. Hatta ideologiyani pasil qilish faqat arazchilik paydo qiladi. To'salg'uni ko'paytidi. Buning pan texnikada yangilik yaratishga nurg'un ziyni borki, qilchilik foydasi yo'q. Raqamli iqtisod pan texnikada yangilik yaratishning muhim oldingi sepi. 20 davlat guruhi raqam davridagi mas'uliyatini o'rtaq zimmasiga olib, yangicha raqamli ul aslo qurilishini tezlatib raqam texnikasining amaliy iqtisod bilan cho'nqur yug'urilishini ilgari surib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning raqamlik ongni tugutishiga yordam berishi lozim. Jongo dunyoviy sog'liq ma'lumot xavfsizligi tashabbusini o'tirib qo'ydi. Biz har qaysi taraflarning orzusini aks ettirgan, huquq manfaatiga hurmat qiladigan raqamlik idora qilish xalqaro qoidasini

birlikte muhakeme kılıp tüzüp, uçuk, adil, hakkani, kemsizsiz rakamlık terakkiyat muhitini pahalı berpa kılsak buludu. Jungo rakamlık iktisat, halkıra hemkarlıkı yüksek ehmiyet berip, rakamlık iktisat, hemrahlık münasibeti kilişimigi katnışını, iltimas kılışını karar kıldı. Her kaysi taraflar bilen rakamlık iktisatının sağlam, tertiplik terakki kılışıga birlikte türütkü buluşunu halaydı. 5. İnak birli ötüp, mengü yeşil terakki kılış. 20 devlet koroyi ortak ama parıqlık mesuliyet prinsipiga emel kılıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini umumüzlük emelileştirişki türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü Ramka Ehtinamısının 26. Kitimlik Ehtinamı Tüzüşküçü Terepli Yığını ve Callıklarının Köpkılıkı Ehtinamısının 15. Kitimlik Ehtinamı Tüzüşküçü Terepli Yığınının muvaffakiyetlik buluşunu kolluşumuz gerek. Terakki tapkan devletle bulgumu azaytış meselesi de ülgü bulup, terakki kılvatkan devletlerinin olaydı kıyınçılıkı ve köngül bülüdüğün işlerine toluk itibar berip, kilimat üçün meblağ yürüştürüş vədisini əməlileştirişi, hem de texnika, ixtidar kuruluşu qatarlıq cəhətlerde terakki kılvatkan devletlerine mədət berişi lazım. Bu, pat ardı içilidiğin 26. Qetimlik Ehtinami Tüzüşkici Tərəplər Yığınının muvaffaqiyyətlik buluşunun aşkıcı. Jungo, devlet ekvalığı uygun kilidiğin xalqara məsuliyetini Zıçıl türde teşebbüskarlık bilen üstüge ilip, ixtisadi terakiyat tipinin yeşil terakiyat tipi özgürüşünü pahal olgı selzitip, kilimat özgürüşüge takabül turuş herket salmıqını üzlüksüz türde öz aldığı aşırıp, ötken 10 yılda 120 milyon kilovatlık kalak kömür elektri generatorla grupsını şalev etip, tuncu türkümdeki 100 milyon kilovatlık çoğun tipteki şamal elektri, Yoruqluq volt elektri bazısı kuruluşu da yakında tertiplik iş başladı. Jungo 2030 yıldan burun karbonni çok kıymetli etküzüş. 2060 yıldan burun karbonni neytrallaştırış için tırışıdı. Biz vədimizgi əməl kılıp, her kaysi devletler bilen kol tutuşup, yeşil, tüven karbonluq, imkaniyetlik sicil terakiyat yoludu mağımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan keçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer veke, birer devlet, birer daire bilen çekilinip kalmadı. Belki çonkur hem keng dairelik devir özgürüşü boldı. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili girdi. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiyinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu, dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdüğün zor mesele. Şundakla, cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamında terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılış davamında pişip yetilgen. Nurgun krizislani yeniş davamında terakki kılgan. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımında terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karab ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devirlikini seleştirip, tehlil kılış arkalık fikri yürgüzüşkü mayır bulup, hem küçük noktaladın şeyilenin özgürüşünü küzütüşkü mayır bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüdün galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup, hemkarlaşıp, küş toplap yokum üstünün kalbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve tağdırgı berip takıladığan bu esir yokumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi beriş cengini başladı. Emliyet şunu yeni bir ketim körüstüp verdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir tağdırdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkını berdaşlık berelmeydi. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körstişi arkısı da dünya boyunca yukumu takabül turuşta muhim ilgirleş boldı. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılı sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tehdit aldı. Dünya iktisadının terakkiyatıga çoğunkur təsir yetküzdü. Şençini çıngıtıp, japa müşakkatı hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıştiki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buluduğun, asassız halda başkılağı döngep koyduğun erkanda kılmış can pürstüge dahli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkıra yukumgu takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatkik kılıp yasa hemkarlıkını pahal kanat yaydırıp, yukumgu takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisini tez berpa kılışımız lazım. Bulup mu, vaksinin ibaret bu küçlü koraldın yakşı paydılınıp, vaksininin adil taksimlişige hakiki kapalı kılıp, vaksini emle sürütünü tezilip, halkıra immunitet hengini tügütüp, hayatlık ve sağlamlıkını yakşı koğduşimiz, halk durmuşunu yakşı kapalletlendirişimiz gerek. Congo levzdü türüp, kılgan işinin netici çıkırıp, 120 neçi devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdın artık vaksini bilen temelidi. Congo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen temelleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız berdi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı eza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız temilleydi. İkinci, türlük hayup katerlerini tügütüp, dünya iktisadının mukimlişi esli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iktisadi pes kuygu çüşüp kiliş haltıdan kutulmakta. Lekin nurgun çekleme amıllağımı düş gelmekte. Dünyavi kesip zenciri, teminat zenciri kalay mı kalışış? Köp miktarlık tavarlarının bağısı uda örleş.
energiya ta'minoti qisqolish qatorli xavf-xatarlar g'iralishib, iqtisodning asli kelish musobisidagi iniqsizlikni oshiribdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxolligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib, birikmi pul paxolligi xavf-xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa, eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib, dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi. Kang taraqqiy qilayotgan davlatlar oldi bilan buning ta'siriga uchraydi. Biz yuqumning doimlik oldini olish tizginlash sharoitida iqtisodning ish yangi quvvati, ijtimoiy turmushning yangi andisi, kishilar bordi keldisining yangi yo'li ustida izdinib, chigira halqigan sonini qulaylashtirishni olg'a siljitib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon bo'lishiga kafolatlik qilib, dunyo iqtisodining asli kelish musobisining muqim puxta bo'lishiga turtki bo'lishimiz lozim. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 10 ayining 30 kuni 20 davlat guruhi rahbarlarining 16-chi qitimliq oliy yig'inining 1-chi bosqichlik yig'inida qilgan ochiq sig'dirishchan bo'lish, hamkorlashib o'rtaq foyda erishdi chin turib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsataylik nomliq so'zining bir qismini va boshchi Si Jinpingning 2022 yilning 1 ayining 17-chi kuni 2022 yillik dunyo iqtisod munbirining silliq yig'inida so'zlagan yuqumdan keyingi güzel dunyoni birlikda barpo qilaylik nomliq nutqining bir qismini anglatdik.

Gerçi okuşka meniş aldıda hemmeylen tanla yurtta kaydıp yurtunun taraqiyatıgı küş koştuk alıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş şeryana da çoğun şehirlerde gelip işleş uyğa kapkağın okuqıçılamı yok emas idi. Şunu o müş fırsatta köpçilikini Beycan'a cem kılıp ulanı kayt təşkillemekçe buldu. Ondaq da köpçiliknin planı kandaqdı. Ular astılla birlikte yurtta kaydalamı? Bula kızıqsanla, deyiktanla devamlı bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız damlaşıvatıdı. Bugünkü programı demlerimizde mi muhabbet ki toyungan nakşlarının huzurlarımız muhabbetlik paranlarını anlayımız. Muhabbet hudi kepinek kokşaydı. O kayağı basa şuya kokşallık epkeludu. Kişiler hudi havağa muhtaç boğandek muhabbet kimi muhtaç boludu. Muhabbetnin cerayetinin sakaytışının usulü tekimi köp. O zadı nime? O muhabbet ata kılıştır. Muhabbette aşıklar üçün neçimin çakırım arlık hiç kancı bilinmez. Muhabbette çıraylık çıraylık emez, söygen çıraylıktır. Muhabbetin közüdün her kandak bir nerse keçip kutlanmaydı. Çünkü o muhabbetlik kalıp, muhabbetlik köz. Hoş, kadirlik anlıkçula, muhabbetini tesvirlep kettik. Emdiki küylerimizde biz muhabbetini sözleyimiz.

Ha, sevimlik dostlar, şu tatlı programımız devamlı şu atıdı. Bugün gorillaştırılgan mı şu nakşılarımızdan silahı huzur ata kılışını için kalbimizden ümit kılımız. Hem de ben silahı bir kıskı hikayeni sözlep birey. Bir neçeyle birleşip bir dükkan içipti. Samimilik bilen soğudu kıgaçka yaman emez pul tepipti. Ula daim özlerge taksimlengen paydını yuşurun yısaplatmağı diken. Tekazalık bilen kütken kün ahırı yitip gelip bu paydımı taksimlenipti. Hem de hemmeyle özünün hesabatını toğra deyip karagaçka arada talaşta şükürlüp varan çurun etrafını bir aptı. Del şu çağda hoşnu dükkandaki bireyle gelip dükkanın lağı ot ketti deyip de ciddileşken içe. Bu şerikle paydını ayırıp bulup ot üçürüş ya ki otunu üçürüp bulup andın paydını ayırış meselesi de bir deklik gelenmeyi kaptı. Hiç kayısı ot üçürüşke bağmaptı. Ula ot üçürüşünü zörür dep karmakaçka dükkanı ketken ot bilen kar yok öz yisavatı bilen aldıra şop gitipti. Ula koyuk stütek götürülüp mallanın küyük pırkı dımakı vurulgan çağda andın dükkanı karap yügülüptü. Neticede ula nemini körüptü dese küçlük ot yalkını da kağan kutkuzuş asla mümkün bombağan mallanı körüptü. Muşu dükkanının çaraslap küyüşüge karap kaptı. Şunda kılıp desmayı mı paydısı mı yok çıkıptı. Şunda deyişki boludu şeriklişki münasip kişiyle xeyim xeter aldı da muayyen mesuliyetini üstüge alalaydıgan, ciddi peyitte birlik kilalaydıgan, şahsi menfaatini umumunun menfaatini boysundurup, birlikte kıyınçılıkını yenişke otlun alaydıgan kişilerdir. Demek, biz bu hikayedin kanda kulağız çıkırmız degen de, şerikini toğırtallaş, yolunu toğırtallaştın mı muhim, degen kulağızını çıkırmız. Her kandak bir işini kılışta aldı bilen işenç, samimilik, birlikte küş çıkırış hem de muhim. Her bir radyo anlıkçılarımızın, bulup mu muşu ticaret sahasını tırışıp atkan anlıkçılarımızın, ticaretinin ronak tepişini çın kalbimizden ümit kılımız, kinemize nadir küldürümüzge devamlı kulak sağa işler.

Sevimli dostlar, şu tapt programımız davamlaşıyordu. Bir ayol kesel kösetkili doktorunun aldığı beripti. Doktor, bir aram bulu atkınınızga neç gün buldu deyip soraptı. 5-6 gün buldu. Deslepte ben udulduki doğru kandın doğru seti bilip yedim. 4 gün doğru yiysem mi paydı son mu de? Depti bu ayol. Doktor, o yizip begen doğrunu içki kandak cüret kıla aldınız. O nemini biletti? Depti. Doktorunun sözü teği tügümestilla ayol burulup meyiniptü. Doktor, hanım kayak var siz. Men tek kesilinizgi diagınız koymadım. Dep toğlaptı. Sizni bana aşı doğru hanının ilgisi tonuşturgan de. Depti o helik ayol. Belkim siz hemidin yakşı buluşunuz mümkün. Bırak başkalarını çökürüşünün ornuğa özünüzün yakşılıkını gevdilendirmen. Belkim siz en münevver buluşunuz mümkün. Bırak siz özünüz gibi bek işinip getip, hem milyarda özünüzü göz göz kılıp maktınıp yürmem. Artıkçılıkınız ne cari kıldırın? Bırak layık edip olsun. Öz artıkçılıkınızı namayan kılış için başkalarının maktaşını unutup kalma. Başkalarının çökürüş bedelige huşallık tapıdığan bu iş, elbette normal psikikideki adamların kılıdığan iş emez. Ne mi muhim degen de, köngül azadiliki, huşallık tuyğusi hemmedin muhim. Şunun üçün biz turmuşta muşu noktalağı dikkat kılışımız gerek. Huşallık, güzel netice, her bir dostlarımızga hemra bolsun. Kene küylerimiz tamamen silah üçün.

Süyümlük dostlar, şu tapta programımız devamlı şıvatıdı. Programımız kayıtıp geldik. Biz hayatını söygücülerimiz. Her bir demlerimizin güzelliklerini baykucularımız. Güzellikini söylemeyen kişiler bulmamız gerek. Kişiler ezelden güzellikini söyüp geldi. Hem o şu güzellikini ah gönüllüktün, yakşılıktın, güzel pezilettin izlep geldi. Gözümüzde birinci bulup çelik adığını mı? En güzel şeyle, en güzel kişiyle, en güzel menzirle. Çünkü çıraylık nersiyle kişiye yakşı tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez, belki bizden kalp güzellikimizde mi öz işçi kalıdı. Kalbimizdeki her bir güzel nerse sırtkı çıkıdı. Kalbimiz güzel olsa, ağzımızdan güzel sözler çıkıdı. Yürüş duruşumuz retlik, pakız bolsa, biz başkalarına yakış təsir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylürümüzde küylügücü. Yani ondak olsa, en şu güzellikini küylürümüzde küyleyelim.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Suçılıq Ministerliğinin ilgilenişçe bu yıldan bu yan dövdümüz devletin su toru kuruluşunu tez ilgiri sürgen. Birinci aydın 8. aygıca, memleket boyunca suçılıq kuruluşuğa 690 milyard 300 milyon yuan məbləğ selinip, yukarı səviyyə davamlıq saxlanğın. Birinci aydın 8. aygıca, memleket boyunca 28 çoğun suçılıq kuruluşu türde yeniden iş başlanıp, bulturqi bütün yıllık iş başlaş sanıdan işip getdi. Sansha su transporti yeni yolu kuruluşu aldın yolu koyulguan rayonda, Beydo yol başlaş sistemisi arqalıq qozgıtılıdgan yeni energiyelik eğir tipteki yük avtomobili kuruluş orunda mokidek ötüşüp durup, tanşaş önümini bivası 30% östürdü. Mölçerilinişçe, Muşu ayının ahırda aldın qiziş rayonada qiziş hizmeti pütüllay tamamlandıken. Dövlətinin su, tori, qol qurilishi tez ilgiri sürülüş bilan bir vaqtda açlıq bexatarligiga kapalatlı qildigan sug'urish rayoni qurilishi tez iltildi. Ningshaning Chingtungsha sug'urish rayonini zamonaviylashtirish qurilishi mamlakat bo'yicha ichki muhim belgilik qurilish bo'lib, hozir jiddiy qurilish qilinmoqda. Tunji turkumdagi qurilish turlari 10-nji oyning oxiri tamomlanib, bu yillik qishliq sug'urishning o'ngishli bo'lishiga kapalatlı qilindi. Bu yıldan bu yan suçılıqqa məbləq siliş, məbləq yürüştürüş ıslatı davamlıq çoğun qorlaşdı. Birinci aydın 8-ci ayıqıca məmləkət boyca suçılıq qorlaşıqı kırgüzülgən xalıq içi məbləği 13 milyar 430 milyon yengi yetib, oxşaş məzgildikidin 80 bütün 10-dən 1% aşdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bəzidə bir ərsinin yan telefon oynayıb toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub alaqsadlıq bilan zərətliyiş izləyinini görürüz. Yan telefon göstərən qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı emas. Bu nöqtəni aydınlaşdırış üçün biz aldı bilan yan telefonun tok miqdarının qandaq işləyəcəyini bir anlap baxaylıq. Telefonun qancılık toki qalğanlıqını qandaq bilgili buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüzbərgən ximiyalik reaksiyaya tayin edu. Nəzriyə cəhətin etqanda biz reaksiyalash küçü maddının yana qancılık işib qalğanlıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok işib qalğanlıqını enıq biləliyimiz. Bu jarayan anglamaqqa su sanduqida yana qanchalik su barligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsimi, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarat qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yiqilishdi. Batareyaning zarat qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüygen alətdə, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgrisizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körstüb berələydü. Bu usul anlamaqqa nəyit addi, bevastə, ləkin bəzi məsələmə ba. Әң рошан бір мәсілі шу ки, шылтыш жарияңда ток бесімінің төвәліші сызықлық жарияң әміз. Әгірі сызықлардың мұ шуны көрвелішкі болды ки, ток түгей дегенде батареяның ток бесімінің төвәліші бір қадар тез болуды. Әгер бұ әгірі сызық бойычы көрсәтсәк, ток мұқтары тұйықсыз 15%-тін 0% күчіп келіші мүмкін. Бұ нұрғын аварчылықларын еліп келіші мүмкін. Бірақ бұ мәсіліні әл қылыш асан. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zarat qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassillik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassillik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassillik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zarat nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kolon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texmi to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zarat mıhtarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolon mu zarat mıhtarının verliki bolup, kolonmetr bataryanın şiltiş jarayanda kançilik zarat koyup bergenlikini tekşür alaydı. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zarat mıhtarının sarıp bolgan zarat mıhtarını çıkırıp etkende, yani kançilik tok işip kalgalıkını bilgeli boludu. Kolon ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miqdarını texmi toğru mülçerli alaydı. Amma şundaq bolsa mı, yanıla xatalıq pärqi mevcut boludu. Şuna biz körgən eşip qalğan tok miqdarı pəqat bir mülçer qımmat. Yan telefonun tok miqdarda xatalıq barlıqını mülçerligəndin kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavutlar mı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavutla bataryanın tok miqdarını anç toğru mülçerlimigən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğalıqını baldıraq körsüş gerek. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonga baldıraq tok qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dəb oylışıdı. Onun üstüge tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlar mı avtomatikalda tövən tok altıqı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindiki mühim bolmağan programmalarının aylınışını toxtudu. Bularının hamısı ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görüstüdü. Yəni bəzi zavodla yan telefonun tok miqdarı 2% qalğanda 30 sekundlıq vaqt əskərtişi verib, sizni tok sərətlik işini izləb tepişqa intildirdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, balalanın çişini kançı boldur tüzse şunca yaxşı mı? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinlədi buludu.
1: Çişini tüzləşdə yetiliş məzgilini quldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdiğən qılıb qoymusun. Muxbirinin təkşürüp payqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzləşinin yuqır pəllisi bulub, yeqinda ictimai alaq supsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb ketken. Teximi köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге төчар қылмақта. Қанчы болдыр түссе, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдегі чатмы сетіш қылдықы. Мұқбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладығы нұрғын еғіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі түнжі қитім кесел көргілі, қайты тәкшіп келі кәген беймарла біләнілікті олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifang tonuşturup mındaqdırdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıxqankən. O, icdimai alaq taratqısı da, çişinin balı

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapkundunun yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biaram bolaman. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay tanat kuzuy sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Tokluk su ısıtkuştun tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem tölçü gerek. Aldı bilen bu vaktaki dilo misalını anlap bakaylı. Wang Xiaojiang'ın dostu Li Gang yeniden bir yepyk şekillik tokluk su ısıtkuş setip aldı. Ädisi Li Gang'ın ayali Xiao Mei aşkanıda sık su almakçı bolganda sık su çıkmağalıkını baykap Li Gang'ı su ısıtkuşka karap yakışkı buyurdu. Li Gang'ın iki kolu tokluk su ısıtkuşunun sırtkı kepiği tegişi bilenle bəxtli qarışı tok soku etdi. Xiao Mei Li Gang'ı doktorxanaya ilip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş ünün bermey ölüp ketti. Doktorxana tekşürüş arkalık Li Gang'ın ölüş sebebi tok sokuş zahmisidin nefes yürek sokuşu toktap kilişini keltürüp çıkargan dep diagnoz koydu. Münasibetlik tekşürüş merkezi tekşürüş arkalık mundaq yakın çıkardı. Bu su ısıtkuşunun tok ötküzmez iktidarı naçar bulup toksiz metal kısmıda tok keçiş hadisi mevcut. Xiao Mei elektr üskünleri şirketi məhsulat satkıcı bulu süpüti bilen bu kitimki hadisi de tölem cevapkarlıkını üstü gelişki tegeşli ektep karab. Bu elektr üskünleri şirketi üstüdün dava kılıp, özünün barlıq iqtisadi ziyarların tölep berişini tölep kıldı. Ondaq da noksallıq məhsulat adam ölüşünü keltürüp çıkarganda, ziyan keşli kuşurguçi kandaq tölem tölep kılganda, özünün hukuk menfaatini en zor dərcede qoğduya alaydı. Əqtiləb qanun dəstorda məhsulatdiki noxsan səbəbidin başqılağa ziyan yetküzüşünün töləm cavabkarlıqı konkret bəlgiləngəl. Əgər sitivalğan məhsulatının özdiki noxsan səbəbidin başqılağa cismani ziyan yetküzgən bolsa, ziyan keç kuşurgıcı məhsulatını işləb çıxarğıcının töləm tələb qılsımı, məhsulatını satqıcının töləm tələb qılsımı boludu. Bu dilo misalı da Li Gang'ın ölüşünü noksanba su ısıtkuş keltürüp çıkargan. Şuna Xiao Mei su ısıtkuşunu işlep çıkargıcının tölem tölep kılsın mı? Satkıcının tölem tölep kılsın boludu. Ektilep kanun destorda cevapkarlıkını yeniklitiş hakkıdımı belgilim ba. Yani ziyanın yüz birişi de ziyan keş kuşurgıcının zor seveliki bolsa, karşı tarafının hukuk çekiliş cevapkarlıkını muhabbık yeniklitişki boludu. Naiti iniq ki, bu qitimki hadisi de ziyankeşlik uçurguçi Li Gang'da eşkanda hatalıq mevcut emez. Şuna hukuk çıkılguçunun cevapkarlıqını yeniklitişki bolmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1203. maddesi de mundaq belgilengel. Məhsulatdiki noksan sebebinin başkılığa ziyan yetken bolsa,

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakitte ölüp gelse kan akılış gerek. Aldı bilen bu vakitki dilu misalını anlap öteyli. Wang Xiaochang'ın 32 yaşı kirgen tuğulgan günü yetip gelişke az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküzmekçi boldı. Onun yakın

0: Önce daha numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılıştım. Kayıtkan eken kıp bera ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odolken meydu.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi de mi geydim?
4: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odolken meydu.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
5: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
2: Öydikiler bilen hoşal xoram jem buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
1: Ata-anamning sağlamlığını tilayman.
2: Ata-anamızni seyginishqa vaqtimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizda nech trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bozumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Ana kibirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerine tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tartılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasdik tutudu.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, emine kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 30. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Sichuan Daşyosu'nun barlıq oqutquchi oqquguchilarga javob xat yazib, ijtimoiy pan, tabiiy pan, sanoat panlari, tibbiy panlarning qiralishish, yo'g'urilish afzalligini joriy qildirib, yangi davrda davlat strategiyasiga munosabat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'lish kerak deb ta'kidladi. Stansimiz yangi davrda davlat strategiyasiga munosabat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'laylik mavzuliq obzor e'lon qildi. Tinch Jungu qurilishining yangi vaziyatini o'zliksiz yoritaylik. Boshuji Xi Jinpingning Tinch Jungu qurilishi to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqqa qizg'in inkas qo'zg'adi. Yo'ldosh Su Jiahua dunyoga kelganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Jaoloji qatnashdi. Deng Xuexiang Jungu muhit va taraqqiyot xalqaro hamkorlik komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi ham so'z qildi. Dövlətimiz yezə egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışını tez ilgiri sürməkdə. Dövlətimizin çatallarda turuşluq, əlçixana, konsulxanaları paliyyat ötküzüb, Jonxua Xalıq Cumhuriyeti qurulğallıqının 77 yıllıqını təbriklədi. Örmətlik radiyanlıq uçula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy Harbiy Komitetining raisi Xi Jinping yaqinda Sichuan Daşyosining barlik o'qituvchi o'quvchilarga javob xat yozib, Sichuan Daşyosi qurilganligining 130 yilligi paytida barlik o'qituvchi o'quvchilar, ishchi xizmatchilar, maktabdoshlarni tabrikladi. Xi Jinping munolarni ta'kidladi. Davlatni qalbiga pukish G'arb rayonida cho'nqur yiltiz tortish, ma'rifni gullandirib, iqtisodlarni yetishtirish Sichuan Daşyosining yaxshi an'anasi. Yangi boshlanmada men sizlarning qizil tomirni davomlashtirib, ijtimoiy pan, tabiiy pan, sanoat panlari, tibbiy panlarning qiralishish, yo'g'urilish afzalligini joriy qildirib, yangi davrda davlat strategiyasiga mulozamat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'lib Ma'arif kuchlik davlati, pan texnika kuchlik davlati, iqtisodlar kuchlik davlati qurish uchun faol to'pi qo'shishingizni umid qilaman. Sichuan Daşyosining takti 1896 yil qurilgan Sichuan Jungshi maktabi bo'lib, davlatimizning g'arbi janub rayonida eng burun qurilgan oliy ma'arif apparati. Yaqinda Sichuan Daşyosining barlik o'qituvchi o'quvchilari boshchisi Xi Jinpingga xat yozib, Мәктәпнең тәрәккият мусапсы ва мәктәп башкаруш нәтиҗәләрне доклад кылып, ватанның гәрб районында чөнкүр йылтыз тартып, маарифны гүлләндүреп, дәүләткә җавап кайтыруш ирадысын ифадалады.
1: Станциябыз хәбәри. Станциябыз 9 айның 29 көне яңа дәврдә дәүләт стратегиясегә мулазамат кылышта тырышып авангардлардан ва үлгеләрдән булайлы мавзулык обзор элан кылды.
0: Станциябыз хәбәри. Boshchi Xi Jinping texim yuqori saviyali tinch Jungo qurish to'g'risida muhim yo'l-yo'riq berib, tinch Jungo qurilishining zo'r ahamiyati va amaliyot yo'lini cho'nqur sharhladi. Bu yig'inga qatnashgan vakillar, butun mamlakatdagi siyosiy qonun sepidikilar va partiyalik kadrlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik umumiy davlat xavfsizligi qarishini qat'iy tavranmay izchillashtirib, Төт техімі нишанының чин көзлеп, тініш чүнгі құрылышының еңі вәзетіні үзліксіз ярдышымыз керек, деді. Башуджи Ши Джинпин мұндақтап көрсетті. Партия 18-інші құрылтыйдың бұян тініш чүнгі құрылышыда көрінәрлік үнім қолғы келтүрліп, халық хатыр жам яшап, құшал қорам ішлейдіған, жамиет тініш тәртіплік болған яқшы вәзет техімі мұстәккемлініп, Дәүлетіміз дүниядегі ең бейхатар дәүлетлерінің біріге айланды. Көпчілік тініш Чүнгі құрылышыды қолғы келтірілген тарихи муапақиятлер, Ши Джинпин еңі дәуір Чүнгі социализм идеясының ілми етекшілікіні толық намаян қылды, деді. Башуджи Ши Джинпин muhim yol yoruqida munulani ta'kidladi. Jazolash bilan oldini elishni tang tutish. Hodisidimmi, mohiyatdimmi tuzashga ahamiyat berib, qonunchilik orqali terak bo'lish, pan texnik orqali quvvat qo'shishni chingitib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidoriy qurilishini kuchaytirib, ommaviy bexatarlikni idora qilish saviyasini o'stirib, jamiyat idora qilish sistemasini mukammallashtirib, turli xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, davlatni texnik bexatar, jamiyatni texnik tartiblik, idora qilishni texnik unumlik, xalqni texnik rozi qilish jihatida davomli kuchash kerak. Ko'pchilik boshchi Si Jinping muhim yo'l yo'riqida yangi davr, yangi musofada tinch Jungo qurilishini yaxshi qilishdagi nuqtalik vazifalarni oydinlashtirib, ilgirlash yo'nalish ko'rsatib berdi dedi.
1: Stansimiz xabari. Yo'ldosh Su Jiahua dunyoga kelganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini 9 ayning 29 kuni Pekinda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining a'zosi, Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Daimi Komitetining boshlig'i Zhao Leji suhbat yig'iniga qatnashdi. Yo'ldosh Su Jiahua Jungo Kompartiyasining munavvar a'zosi, uzoq sinoqlardan o'tgan sodiq kommunizm jangchisi, proletariat inqilobchisi. Jungo Kompartiyasi 14-cü növətlik Markaziy Komiteti Siyasi Byurosining a'zosi, Goyanning sobiq muavin zongliyisi. 9-cü növətlik Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Daimi Komitetining muavin başlığı bolgan. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosining a'zosi, Goyanning muavin zongliyisi Chang Guoqing suhbat yig'inida yo'ldosh Su Jiahuaning shonli hayotini aslab o'tib mundaq dedi. Оның етіқаты мұстәккәм, партиігі садық сияси пәзіліті, хақиқатны әмілеттін іздәш, расчыл, әмілетчыл қызмет істелі, жасарет білін ұслақ қылыш, дадылық білін нәтиже ярдыштың ибарет көреш рухи. Адди садда өзіге қатық тәләп қойдыған есіл қыслытыдың өгініп, дөлетіні құдырет таптырыш құрылышы, милетіні гүлләндіріш ұлық ішлеріні, жонғычы заманы велаштырыш арқылық, омым юзлік ілгірі сүрішке үзліксіз еңі тихымы зор төхбі қош керек. Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Daimi Komitetining muavin boshlig'i Ding Zhongli suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi. Yig'indan burun Zhao Leji yo'ldosh Su Jiahuaning urug' tuqqanlari bilan ko'rishdi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimi Komitetining a'zosi Goyanning muavin zongliisi Jungo Muhit va Taraqqiyot Xalqaro Hamkorlik Komitetining raisi Ding Shuxiang 9-ayning 29-cü kuni tushdan keyin Beijingda Jungo Muhit va Taraqqiyot Xalqaro Hamkorlik Komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi ham so'z qildi. Ding Shuxiang munulani bildirdi. Si Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida Jungo ekologiya madaniyligi qurilishida g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib xalqaro jamiyatning keng e'tirof qilishi va yuksak maqtashiga sazovor bo'ldi. 15-5 yil mazgilida Jungo iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning umumyuzlik yeshil tipqi o'zgarishini tezlatdi. Jungoning yeshil tuvan karbonlik taraqqiyot nishoni teximi ijobiy, vazifa tadbirlari teximi kuchlik, tuzum sistemasi teximi puxta bo'ldi. Güzel Jungo kuruluşu çokum yeni yüksek pelligi kötürlüdü. Ding Shuxiang munulanı tekitledi. İmkaniyetlik sicil terakkiyatını işgı aşuruş, erkaç taraplarının birlikte yeşil olgı ilgirlişigi muhtaş. O mundaq üç teklifini otturgu koydu. Birinci, emeli hareket orkılık, yeşil, tüven karbonluk terakkiyatı türtkü bulup, Yer şar kelimatını tüzeş. Jallıklarının köp kıllıkını koğdaşka teximi köp eniklik ve aktif küş kossak. İkinci, pen teknikide yenilik yartış arkılık yeşil işlep çıkırış küşlerini yetildirip, yeşil, tüven karbonluk pen teknik ötkülük vücum kılışını birleşip kanat yaydırıp, kesiplerini rakamlaştırış, ekliyleştiriş bilen yeşillaştırışını çonkur yuğuruşunu ilgiri sürsek. Üçüncü, içivitiş, hemkarlış arkılık, yer şarının muhiti ve kelimatını tüzeşti mükemmelleştirip, Yeşil bir belbağ bir yolunu tən kuruşunu yukarı süpette olgı sılcıtıp, yeşil terakkiyat neticileri orkılık her kaç tölet halkıya tekimi yakşı nep yetküzsek. Din Şöşan 7. Nöbetlik Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komitetinin azaları, mütexessislerinin mühim töhpüsüge yüksek baha berip, Cungo Hükümeti 8. Nöbetlik Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komiteti kuruşunu resmi tasdikledi. Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komitetinin terakkiyatını ilgirki dekla zor güç bilen kollaydı. Biz köpçülüknün güzel cungo kuruluşu, yer şaharının imkaniyetlik sicil terakkiyat üçün devamlık akıl parası ve küçünü takdim kılışını ümit kılımız dedi. Cungo Muhit ve Terakkiyat Halkara Hemkarlık Komitetinin cungoluk ve çetellik ezaları, mütexessisler, küzetküçülerden bulup 200'den artık kişi yığınca katlaştı.
1: Stansımız haberi. Goyan Akhbarat İşxanası 9. ayının 29. günü 15. bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş baş temisindeki yürüşlük akhbarat ilan kılış yığını açdı. Yezi İgiliki Yezi Ministerliğinin alaqadar məsuli 15. bəşil məzgilidə Yezi İgiliki yezilarını zamanivilaşdırışını tezlətiş, Yezi kəndlərini umumyüzlük gülləndirişini puxta ilgiri sürüşgə alaqadar əhvallarını tonuşdurdu. Bu yıl 15. bəşilinin başlanışı idi. Yezi egiliki, yezi tərəqiyatı da mukumluq asası da ilgirləş, mukumluq asası da yaxşılınış vəziyyəti saxlandı. Açlıq məhsulatı mukim açdı. Bütün yıllıq açlıqdan mol usul eləşdən ümit var. Daimliq, dəl cayda yardan veriş, nazarət qılı sistemisi, siyasət sistemisi, xizmət mexanizmi asası cəhətdən bərpa qılındı. Yaşaşqa, işləşgə babkilidigan güzəl yezi kənd quruluşu puxta ilgiri sürüldü. Dehqanların kirimi muqim açdı. Yezi egiliki, yezilarını zamanivilaşdırışda yeni puxta qadam taşlandı. 15. bəşil məzgilidə dövlətimiz yezi egilikini tırışıb zamanivilaşqan çoğun kəsibgə aylandırıb, yezilarını barğansırı güzel qılıb qurub çıxıb, yezi egilikini zamanivilaşdırışını asasi cəhətin işqaşırış. Yezilarının zamanivi turmuş şəraitini asasi cəhətin hazırlaşda zor ilgirləşini qolğu kəltürüş götürtgü boludu. 15. bəşil məzgilidə dövlətimiz məhsulat miqdarı bilən süpətgə tən əhmiyyət verişini gəvdələndirib, yezi igilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və süpət önümünü östürüdü. Daimliq, dəl cayda yardan verişini gəvdələndirib, namratlıqdan qutulduruş ötkülüqü hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləydi və kəngəydi. Pən texnika islahatı da qoş törtkü boluşunu gəvdələndirib, yezi igiliki və yezilanın zamanivilişini tez ilgiri sürüdü. Dehqanlar amısının yes qilish, erişiş tuyg'usini gavdilandirib, sharoitga qarab ish ko'rib, yashashqa ishlashga bab keladigan go'zal yezi kent qurishni ilgari surdi.
0: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-oyning 29-chi kuni 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Pan texnika ministerliqining aloqador mas'uli 15-chi 5 yil mazgilida pan texnika kuchlik davlat qurishni ilgari surishga aloqador ahvollarni tanishtirdi. 15-chi 5 yil mazgili pan texnika kuchlik davlat qurishning xalqlik o'tkal hujum qilish mazgili. Davlatning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasida pan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepish saviyasini zo'r darajada o'stirish İqtisadi ijtimai tərəqiyyatının asaslıq nişallarının biri kılınıp, pən texnikada yenilik yartış sistemilik orlaştırıldı. 15-ci 5 yıl məzgilidə pən texniki ministerliki tövendikidək 6 cəhətdiki xizmətini nüqtuluq yaxşı işləydi. Asasını küçə itib, dəsləbki yenilik yartış iqtidarını umumüzlük östürüb, pən texniki küçlük dövüldü asasını müstəkkəmləş. Ötkel hücum kılışını çın tutup, halkılık, yadroluk teknik ötkülük hücum kılış çığını yakışı kılıp, yukur süpetlik terakkiyat ve yukur seviyelik hevipsizlikini küçlük direk bilen təminleş. Solyo Kespi

0: Bir de pen teknikide yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışını çoğunkur yoğuruşunu ilgir sürüp, pen teknikide yenilik yaratış yetekçilik arkalık yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini ravajlandırış yetekleş. Halk durmuşuğun hep yetküzüp, pen teknikide yenilik yaratış kıtayınıp, tekimi köp ela süpetlik mesulat ve mülazimet bilen temillep, halkının bekçi saadetini aşırış. Sistemini küçeytip, Erkaç tereplerinin baylıkı ve küçünü yeni mi bir tutaş pilallab, devletin yenilik yaratış sistemisinin umumi ünüm iktidarını östürüş. Hemkarlıkını ilgir sürüp, yukarı seviyelik pen teknikini ecev etişini ilgir sürüp, dünya pen teknik ortak gevdisi berpa kılış.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin 9-cı ayının 29-cı günü Maliye Ministerliğinden ilgilişçe devletimiz ahalılarının öy setiveliş tanarıxını tövəllidiş. Şehir yezi ahalılarının mutlaq turalğu öy ihtiyacını texim yaxşı kollaş və urğutuş üçün bu yıl 10-cı ayının 1-ci günüdün başlap ahalılarının yeniden tarqıtılğan soğudu xarakterlik şəxsi turalğu öy qarız pulunu işletip öy setivelişiğe qarıta yardım üsümlü qarız pul berişini yolğu koyudu. Bu qitimki yardım üsümlü qarız pul siyasetinde dikkat, tonca yürüş öy aladığan mutlaq turalğı öy ihtiyacı barlağı qartılıp, adetki aylarının kölümü otur hal ve kiçik yürüşlük, bir kadar tövən bahalıq öylerini yeniden setivilişiğe noktuluq mədət berilodu. Bir ailenin setivalgan öyünün kuruluş kölümü 120 kvadrat metrdin. Setivalgan öyünün bağısı 1 milyon 500 min yuandın eşip getmesliki kerek. Bahriman buladığan yardım üsümlü qarız pul kölümü en yukarı bolğanda 1 milyon yuanga yetidi. Maliye tarmaqları yılğa 1 point yardım üsümlü qarız pul ösümü bilen təminlaydı. Hazırki tunca yürüş turalğı öyünün soda xarakterlik şahsi turalğı öy qarız pul ösüm nispeti səviyyesiga asasen bu itibarlıq ösüm nispetinin 3-dün 1-ge barabar kelidi. Yardım üsümlü qarız pul muddeti en uzun bolğanda 5 yıl boludu. Hesaplaşqa qarğanda muddeti uzun bolğan 1 milyon yuanlik soda xarakterlik şahsi turalğı öy qarız pulugı qarata siyasatta qarız pul alğuchi en köp bolğanda 50 min yuanga yaqın qarız pul ösümini az töleydi ekan. Siyasatning yolğu qoyulish muddeti vaqtincha 1 yil boludu.
0: Stansımız xəbəri. Jungo işçi diqqalla Qızıl Armiyası uzun sefer qalbisining 90 yillikini xatırlash uchun o'tkazilgan Uzun sefer baş temisindeki iki çoğun körgezme 9. ayının 29. günü Beijing Jungo Kompartiyası tarihi körgezme kanısı da başlandı. Bunun içi de uluğ uzun sefer Jungo İşçilik Kalla Kızıl Armiyası uzun sefer arxiv körgezmesi de merkezi arxiv kanıda saklanan 230 parçadan artık kıymetlik uzun sefer arxiv hüccetleri merkezlik körgezme kılınıp Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin Ruijindin ayrılış arpısı da Komünistik İnternasyonal bilen bolgan strategiyelik yetkiliş meselesi togırsıdaki alak telgrammesi. Kızıl Armiye uzun sefer hatırısının köçürülgen nusxası katarlık nurgun arxıpla tuncuk etim ammağı namayan kılındı. Karlık tağ ve yaylak Jungo işçilik kalla Kızıl Armiyası Uzun sefer galbisinin 90 yıllıkını hatırlaş, medeniyet yadıkarlıkları mahsus körgezmesi de, Kızıl Armiye karlık dağdın ötkendeki yen Latxay. Yaylaqtın ötkende yep eşip kalgan yerim hurum kemer. Armiye halık mikri muhabbetinin çoğunkurluğunu ispatlaydıgan, Epçil Partiye Bayrıqı Katarlık 270'din artık medeniyet yadıkarlıkı, arxiv, ve alakadar körgezme boyumları körgezme kılınıp, körmellege etiqatının küçü yes kıldırılıp, uluğ uzun sefer royga varislik kılındı ve evce aldırıldı.
1: Stansımız haberi. Memleket boyunca küzlük açlık yığılış mezgirliğe arka-arkadan kırdı. Cayla pürsatını çın tutup, köpxil tedbirlerini kullanıp, küzlük açlıktan mol usul ilişka kapalatlık kıldı. Caylanın şalını yığılışı tertiplik ilgeri sürüldü. Jilin ülkesi de bu yıl şal terilgü kölümü 12 milyon 600 min moğu yetti. Songyan şehri Xunguang dehqancılıq meydanı özgertilgenden kiyinki 1000 metr uzunluqtaki etizliqta şaldın molosul elindi. Jilin ülkesi bu yıl etiz eriklanı tüzləş, Eriq östan torunu yürüşləşdiriş və aqıl pərviş qılışını davamlıq küçəyitib, şorluq sahil, parçpırat yerləni muqim mosulluq munbət etizgə özgərtib, aşlıqtın mol osul eliş asasını özliksiz puxtaladı. Fujianın ərqaysi cayları şal oruş məzgiligi qırdı. Ningda şəhəri Shouning nayisi etizla qirəlişib kətkən, kölümü kiçik, yantoluq pərqi çoğun buluş əhvalıqı qarda, yezi eylik maşinleri setiviliş toluqlumusu arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş siyasetini dəl cayda əməliləşdirib, tağlıq caylarda məşğulat qılışqı maskelidiğan türlük yezi eylik maşini saymalarını 20%-dən 50% kiçə setiviliş toluqlumusu berib, maşinlaşqan məşğulat dərəcəsini östürdü. Caylarda kömü qonaq arq-arqıdın piş məzgiligi kirdi. Shandong ölkəsi Liaochan şəhəri Çiping rayonunda kombayin etizdə məşğulat qılıb atıdı. Bu il şu cay torda yezeylik maşinlarını tutaşdırış əpçıqını yolu qoyub, yezeylik maşinları cabduqları bilən təminləş, ehtiyac və rayon halqıb məşğulat qılış müddəasını vaxtıda rədk turğuzub, yezeylik maşini saymalarını tərtiblik təqsimləşki yetəkləb, dehqan ayıllarının torda yezeylik maşinlarını aldın kilişişi. Maşini məşğulatçılarının dəl cayda zakaz qobul qılışını işqə aşırıb, məşğulat önümünü zor dərəcədə östürdü. Anhui ölkəsində 4 milyon moğu yıqın kömü qonaq yığıb elinib, ilgirləş sürəti 21%-dən aşdı. Linchuan nayısıdiki kömü qonaqının birlik məhsulatını aşırış ülgü körüstüş etizada, çoğun tüptiki kombayin bilən kömü qonaqını üzüş, postunu soyuş, dan ayırışını bir yolla tamamlıqılı boludu. Ən yeni beydo yol başla sistemisi və yeni tiptiki burmusuman qurulma səplənən kombayin oruç önümünü zor dərəcədə östürüblə qalmay, yana kömü qonağının çeçilib getişini önümlük azaytıb, hər bir danını ambarğa toluq kirgizüşkə kapalətli qıldı. Dadurni yığı veliş umum yüzü qanat yaydırıldı. Xeylongcanın Vudalyanchi şəhərdə Dadurnun birlik məhsulatını aşırış texnikisini toplaşdırış ülgü körüstüş rayonuda maşinlaşqan oruç məşğulatı çın tutub işləndi. Bu yıl yerlik süpətini östürüb, məhsulatını aşırışını nişan qılıb, hər bir işləb çıxırış halqısı da ölçəmləşkən başquruş tezgirləş mexanizmi orunutub, ziraət husulunun eşşiğa önümlük türtkü boldi.
0: Stansımız xəvri. Dövlət bayramı yetib giliş aldı da, məmlikətinin ərqayız çayları yepyeni tüski kirib, həm yer bayram şatlıqı qıcömdi. 5 yıldızlı qızıl bayraq şamaldı ləpil deməkdə. Şiki Mongolunun Kökhotta çoğun küçük kocaladın orman bağcılırgıca Cungo kızılı küzdeki süzük asman ve güzel tağ deryalarda namayan boldi. Guangdong'un Guangzhou'da şehir kocalarını sayılı kılganda kadimi lampi binalarda devlet bayrağı cevlan kıldı. Chongqing'nin Yujung rayonunda 2000'den artık 5 yıldızlı kızıl bayrak. Көңіл құйып орылаштырылған гүлгия, ғол, йол, ноқтылық соды чәмбірке, дәрия алқыған чоң көрікке орылаштырылды. Ән құйының шешен найәсі де, Құйжу қадими шәрді 5 жұлтызлы қызыл байрақ шамалды ләпілді. Бұй әр гүлгия ғла білен безәлді. Үннәннің веншендікі дұңшен бағдысы да шәр ағалылары, саяхатчілі, ұзылықы 24 метр. Кәңліке 16 метр келедіған 5 жұлтызлы қызыл байрақты ләпілдетіп, яңырақ нақ садас арқылық гүзел тілеклеріні білдірді. Сычуэннің Чыңду, Сәншенің Тәйюэн, Хубейнің Ечан қатарлық жайларда 5 жұлтызлы қызыл байрақ ләпілдеп, дөлет байрымыны күтіп алды. Кочыла гүлләр білен толды. Фуджанның Фуджудеке әрқайс чоң бағчыла, Дөләт байрымыны тәбіркләш баштемісідікі гүл көргәзмісі өткізді. Хейлунджаңның дачыңдікі нұрғын гүллі, шәһәрдікі әрқайыз чоң мәйдан бағчылағы орылаштырылды. Байрамда базарды сетивіліш сетіш жалланды. Хынан жоңмудікі езгілік мәсулатларыны иғиш тарқытыш орныда, әттігенділа кіріш еғызыда еңі мейве чиве, Көктат тошыдыған чоң жүк автомобилләре узун өчерәтті тұрды. Анар, татлық жүзе, маймын шаптылы қатарлық мейвелі толық таярланды. Шинжаңның үрімчіде гүл базары ават мәзгіліні күтіп алды. Мыңқылдың артық гүлгия стималчыланың көп қыл таллап сетивіліш ихтиячыны қандырды. Дөлет байрымы арпысыда Шанганың чоң кичик кочыларга 5 жұлтызлы кызыл байрақ ve alaydı memuri rayon bayrağı esildi. Asaslık koça, gol yollarının işki tarpıge, devlet bayramını tebrikleş teşvikat resimleri esildi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 48. Nöbetlik Dünya Maharet Müsabıkası Şanghay'da ötküzüldü. 68 devlet ve rayondan gelgen 1385 mahir 64 müsabıkı türü de maharet cihette müsabıkaleşti. Müsabıkı meydanı da hem tamçılık, kepşerleş katarlık en enevi maharet türleri, hem uçkutsuz ayrıplan sistemisi, yumuşak detal sınıkı katarlık yeni türler bab olup, rakamlaşken, ekliyleşken ark görünüşteki kesbi maharet sahası da 101 vatkan işla eks ettirip berildi. Müsabıkı meydanı da muhbir yığınğa katnaşkan nurgun vekille ve mayırladın, süni akıl terakkiyatı şunç tez tursa, küllerinin biri de bunun ornını başka nersinin elip geçişidin ensireydiğen, ensirmeydiğenlikini sorudu. Bunun karta Germaniya tamçılık sahasıdaki mahir Daniel Bronner naid keskinlik bilen undak bolmaydı dep cevap verdi. Adamın özelliği kayerde dep soralganda o mundak dedi. Adamla özgürüşke naid yakşı maslışı alaydı. Mesilen, kuruluş çirtiyojida hata belgi bolsa, nek meydandaki xadımla tecrübesi gasasen, tezdin yeni bir xil hel kılış usulini otturgu koyalaydı. Meningce, süni akıl bununla ancı mayiremez. Daniyadin kelgen, tamçılık maharitigi pişik ziyaret kılınıgıcı Andy Jacobson sel okşumaydıgan cevap verdi. O mundaq dedi. Daniyada bazıla maşini adam bilen tam kopuruşunu sınap baktı. Ama nöbette hiç lay bilen maşina hemişe unuşluk maslış almayı batıdı. Üskün ile bazıda toktap kalıdı. Ahırda yanıla tamçılarının onu bir taraf kılışıgı doğru kele batıdı. Meningçe kelgüsü de onun ornini maşini adam ilişi mümkün. Lekin tehi hazır emez. Eğer küllerinin biri de bu hıl ehval körülse, maşini adam mukim hem uzak vakit hizmet kılalısa, ünüm cihette roşen evzellikki iki buluşu mümkün. Germaniya vekille ümükinin hükümet taraf vekili Hubert Romer süni akıl üstüde toxtalganda mındak dedi. Adamın kesbi mahareti bunalık bilen ehmiyetini yoktup koymaydı. Adam yanıla özünün bilimi ve maharetigi tayinip, süni akılını düşünüşü, işletişi ve kontrol kılış gerek. Şundula teknikinin kımmetini hakiki cari kıldıralaydı. Avustralya vekille ümükinin yetekçisi Marty O. Balleret mındak dedi. Süni akıl bazı hizmetlerini ötküzü verişi mümkün. Lekin yeni teknika şunun bilen bir vakitte yeni fırsat elip geliyordu. Kesipkarla maharetini üzlüksüz yenilap, özgürüşki maslı iş gerek. Süni akıl hemmini kılıp getelmeydi. Koreya vekille ümükinin yetekçisi Lee Mei-jin marifka münasibetlik köz karşını otturgu koydu. O muhbirga süni akıl rakam teknikisinin Koreya'daki mektep ve oliy mektepleriinin derslerini özgertip atkanlıkını, şundakla maharet musabıkısı türge tesir körüstü atkanlıkını eğitti. Bir kısım en-enevi maharetlerinin mezmuni tedrici tanşılıdı. Lekin yeni maharetlerinin türü ve yönülüşü mü üzlüksüz kabul kılınıdı. Tekimi köp mektepler malum hıl yeni maharetini ögütüşkü başlığında alakadar kesiplerde tekimi inik ıksaslıklağı bolgan ihtiyaç payda bolganda bu özgürüşle tedrici maharet musabıkısı sistemisi de eksiydi. 21 yaşlık Germaniya Sağlamlık ve Cemiyet Halıdın Haber İliştürü'nün mahiri Isabel Keşka'nın perviz sahası da işlev atkınıga tekminen 3 yıl boldu. Onun da nemi üçün perviz kılışını tallıqallıkını sorganda o tekniki bilen ancı münasibeti yok dep cevap verdi. O başkalağı yerden berişini yakşı görüdü. Başkalağı bilen billi hizmet kılışını mı yakşı görüdü. Onun karışça yaşangallarının köpeyişi katarlık riyal özgürüşlerge karta, perviş mülazimeti dünyanın her kayış çaylarda yanıla sicil hem mokim ihtiyacı igi iken. Bu bizge şunu eskertidu ki, okşaş kesbi maharet, okşaş bolmağan hizmetinin kımmet kurulması okşaş bolmaydı.
bazı xizmetlerinin yadroluk meselesi kandak kılıp eniklik derecesini yanımı östürüş, ünümünü yanımı östürüş. Yeni bazı xizmetler başkalarının ihtiyacını düşünüş, nek meydanda fikir almaştırış, şenş turguzuş katarlıklarını öz işçi galıdı. Yeni teknika bu kesiplerge kireleydi. Hatta bunun içindeki nurgun konkret meşgulatlarını özgertteleydi. Lekin kesipnin kımmetini addi halda süni akıl kançilik tamamlayalaydı degen söz bilen ölçügele bolmaydı. Dünya Maharet Teşkilatı'nın reisi Francis Hurant ziyaret çeryanı da süni akılının nurgun sağlığa kırgellikini eğitti. Ama onun karışça kelgüsü addi halda Adem bilen süni akıl otursa da işkidin birini tallaş bolmasın, belki işkisini kandak birleştirişken. Muhbir devamlık süni akıl devirdeki yaşlarının kandak iktidarı ihtiyaclık işkellikini sorganda, o ömür vayet ögünü iştep cevap verdi.

Hürmetli radyo dinleyiciler, katı yığılışta dostluk orantılıp kalıtsız maharetle namayan kılındı. 48. növetlik Dünya Maharet Müsabıqısı 9. ayının 27. günü keşte Şanghay'da muvaffakiyetlik ayaklaştı. Yepiliş murasımıda 64 müsabıqı türünün altın, kümüş, mis medalları ve galibi mükafatına erişken mahirler, şundakla 68 vekiller ömükinin en münevver mahirleri bir-birlep ilan kılındı. Jungu Mahiri Xi Xiaomen relislik avtomobil texniki türüdeki alaydı ifadesi bilen bütün meydanda en yukarı numarığı erişip Albert Vida mukapatığı erişti. Jungu vekiller ömüki 64 türgü katnışıp 41 altın medal, 11 kümüş medal, 4 mis medal ve 6 galibi mukapatığı erişip altın medal tizimdeki, medal tizimdeki ve kollektif umumi numarda birinci bulup, devletimizning dünya maharet müsabıqısıga qatnashqandan buyanqi eng yaxshi natijasini yangiladi. Tun perdesi astidagi Shanghai dunyo ko'rgazmasi madaniyat markazi xoshal xoram kayfiyatga cho'mdi. Maharet sadasi namliq o'yin boshlandi. Musika atirti maharet qurallarini chalg'u qilib melodiya yangratdi. Maydonda naqshlar yangrab, usullar o'ynalib, qaynoq hissiyot namoyon qilindi. Saat 19:09 minut o'tganlarda yepilish murosimi boshlandi. Shodiyona musiqa sadosi ichida har qaysi turlarda oltin, kumush, mis medalga erishgan mahirlar, har qaysi vakillar o'maklaridagi eng munavvar mahirlar, Albert Vida mukofotiga erishgan mahirlar sahnaga chiqib mukofot oldi. Maydon ichi sirtidagi tomoshabinlar qizg'in olqish sadolari bilan tabrikladi. Mukofot tarqitish mazgilida Maharet cheksiz nomli maharet o'yini qo'yildi. Jungu afsonalaridagi Sunukun ko'kka ko'tarildi. G'ayri moddiy madaniyat miroslari mahorati, al-nag'mi mahorati va Jungu'ning an'anaviy usuli bilan ko'cha usuli yo'g'rilgan o'yinlar butun maydon kayfiyatini jonlantirdi. Yepilish murosimida Dunyo mahorat tashkilotining bayrog'ini o'tkazib berish, o'tkazib olish murosimi o'tkazildi. 49-cu navbatlik Dunyo mahorat musobaqasi 2028 yili Yaponiyaning Aichi noyasida o'tkazildi. Sahnini o'rab turgan ekranda ta'sirli ko'rinishlar kishilarga bu navbatlik musobaqadagi mahirlarning jon tikib elishib, orzuni amalga oshirish yo'lidagi mahoratini aslatdi. Mahorat uchirishi naqshisi yangrab, dunyodagi mahoratli yoshlarning ittifoqligi, jon tikib elishi, olg'i besishi va do'stligi aks ettirilib, mahorat turining insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasining olg'i ilgirlash yo'lini yoritganligi namoyon qilindi. Musobaqaga qatnashgan mahirlar ko'zi qiymog'an holda xo'shlashdi. 48-cu navbatlik dunyo mahorat musobaqasida mahorat dunyoni o'zgartirdi. Kelgusini yoritdi, bosh tema qilingan bo'lib, mahorat tashkiloti uyushtirgan odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligi bilan Shanghai shaharlik xalq hukumati o'tkazishni ustiga olgan. Musobaqa mazgilida dunyo mahorat yig'ini va dunyo mahorat ko'rgazmasi o'tkazildi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ajdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alığı ilgirlevatkan radyo anılgıçıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 30. günü, 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali Yığınının 1. baskuşluk yığında kılgan uçuk sığdı.

hürmet kılıdığan rakamlık idare kılış halkıra kaydısını birlikte muhakeme kılıp tüzüp, o çok adil, hakkani, kemsizsiz rakamlık terakkiyat muhitini pahalı berpa kılsak buludu. Jungo rakamlık iktisat halkıra hemkarlıkı yüksek ehmiyet verip, rakamlık iktisat hemrahlık münasibeti kilişimi katnışını iltimas kılışını karar kıldı. Her kaysi tarafla bilen rakamlık iktisatının sağlam, tertiplik terakki kılışıga birlikte türütkü buluşunu kalaydı. 5. İnak birli ütüp, mengü yeşil terakki kılış. 20 devlet koroyi ortak ama parıqlık mesuliyet prinsipiga emel kılıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini umumüzlük emelileştirişki türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü Ramka Ehtinamısının 26. Kıtımlık Ehtinamı Tüzüşküçü Terepler Yığını ve Callıklarının Köpkılıkı Ehtinamısının 15. Kıtımlık Ehtinamı Tüzüşküçü Terepler Yığınının muvaffakiyetlik buluşunu kolluşumuz gerek. Terakki tapkan devletler bulgumu azaytış meselesi de ülgü bulup, terakki kılvatkan devletlerinin olaydı kıyınçılıkı, ve köngül bölüdüğün işlerine toluk itibar verip, kilimat üçün meblağ yürüştürüş vədisini əməlileştirişi, hem de texnika, ixtidar kuruluşu qatarlıq cəhətlərdə tərəqi qılvatqan dövlətlərgə mədət berişi lazım. Bu, pat ardı içilidiğin 26. qetimliq əhtinami tüzüşkici tərəplə yığınının muvaffaqiyyətlik buluşunun aşkıcı. Cungu, dövlət əkvalığı uyğun kilidiğin xalqara məsuliyetini İzcil türde teşebbüskarlık bilen üstüge ilip, iktisadi terakiyat tipinin yeşil terakiyat tipi özgürüşünü pahal algı selzitip, kilimat özgürüşüge takabül turuş herket salmıkını üzlüksüz türde öz aldığı aşırıp, ötken 10 yılda 120 milyon kilovatlık kalak kömür elektri generatorla grupsını şalev etip, tuncu türkümdeki 100 milyon kilovatlık çoğun tipteki şamal elektri, Yoruqluq volt elektri bazısı kuruluşu da yakında tertiplik iş başıldı. Jungo 2030 yıldın burun karbonni çok kıymetki etküzüş. 2060 yıldın burun karbonni neytrallaştırış için tırışıdı. Biz vədimizgi əməl kılıp, her kaysi devletlə bilen kol tutuşup, yeşil, tövən karbonluq, imkaniyetlik sicil terakiyat yoludu mağımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ilin 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İqtisad Münbirinin sıllıq yığında sözlügən Yokumdan keyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlıq nutkunun bir kısmını anlattımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan keçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilinip kalmadı. Belki çoğunkor hem kendi dairelik devir özgürüşü oldu. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili kırdı. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiyinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu, dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdüğün zor mesele. Şundakla, cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamında terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi

Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'in 10. ayının 30. günü 20 devlet grubu rehberlerinin 16. kıtımlık Ali yığınının 1. basıçlık yığında kılgan uçuk sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köptarapçilikini emniyet körsteyli namlık sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık nutkının bir kısmını anlattık.

Dostlarının yadıda boğundak biz bu bir qancı günlük programlarımızda Roza Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin aldın kısımdan anlatkandık. Beycan'daki 4 yıllık oqış hayatı 5-5 degeci ahırlaşıp kaldı. Nabi aynı vaqtda ata-anası ve yurttaşlarına bayan vədisi boyunca oqış bitirip yurtluq qaytışını planladı. Gerçi oqışqı meniş aldıda həmmeylən tanla yurtluq qaytıp yurtunun taraqiyatıgı küş qoşluğalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş şeryanı da çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucularımı yok anasıydı. Şunu o müşbürsette köpçülükünü Beycan'a cem kılıp, olanı kayıt təşkilli mehcib oldu. Ondaq da köpçülükünün planı kandaqdı. Ular aslında birlikte yurdu kayıt alamı. Bula kızıqsanla, dekıdanla devamlı bugünkü radyo jurnal programımızı uğurlaştırılan Roza Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yan okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla daumlıq bizde bolsın.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulganlıkının 77 yıllığı. Bu münasebette ben stansımız Uygur Çalış bölümündeki barlı hizmettaşlarım bu vakalıdan Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulganlıkının 77 yıllığını kızgın tebrikleyim. Uluğ vatanımızın bayramıga mübarek olsun. Salam, sevimlik radyo anlıkçılar. Radyo dolkuları artılık sizler bilen yeni didarlaşkallıkımdın tolumu kursam ben. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdriyim. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyüne uluğ vatanımız gibi olan medya küyülerimiz bilen başlayımız. Gene merhamet.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız şu tapda davamlı şevatıdı. Bir hünərvən bakken üç çilek yastıbdı. Bir çilekke qıq qaçılabdı. Onun hem madem keçibdı. Yeni bir çilekke su qaçılabdı, hem madem işiltibdı. Üçüncüsüge əsəl atdıkken, onu hem madem qadirləb, tetibdı. Demek çilek oxşaş. İçigi qaçılangan nərsə oxşumu qaçqa, ulanın kelgüsü mü oxşumağan. Kişilik hayat mı muşunun oxşaydı. Sizde kandak ideya bolsa şundak hayat qeyirizsiz. Konunuzda kandak hiyal bolsa şundak turmuş qeyirizsiz. Şunun üçün hiyalınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o hareketiniz ayrındı. Hareketiniz emriyetiniz ayrındı. Şunun aşka her vakit nişanımızda mı güzel kılaylı, arzularımızda mı güzel kılaylı, başka kademlerimizde mi güzel kılaylı. Şundala bizden neticemiz güzel buludu. Bizden her bir vaktimiz güzel buludu. Kinemizse hazır ki vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlıksız üçün.

Jamis bilan Andreumu özlerinin çalı savatlıqıdın əpsülünğan iştep karmaydı. Ola, enisi Geraltni özlerinin magazinde işləşke elib qaldı. O, xatni çıraylıq yazıdığan, hesap kitabını toğrı kılalaydıgan, həm xeridarla bilan sodalışqı çivar boğaşqa, akıllarının közgü ısıq görünüp qalğan idi. Geraltın edebiyat bilimleri ve müzikinin bahirleniş iktidarı az tolu babosu mu akıllarının meskırısının kutulğudak derecede emes idi. O, akıllarının kaynada jürüp, ancı mucu pul tapkan mı boldi? Geralt canıbını yaxşı köretti. Şuna özünü pat arada canıblıq bop kalımayan da boylaydı. Lekin o canıb ve canıblıqla toğırlıq nurğun nesilini mängü düşünüp getelmeydi. Ama olanın bazı adetleri, məsələn, kartı oynaş, at çapturuş, münazirlişiş, doyılğı çıxış, ştat hukukunu ilişki qızıqış, şimallıqlarını tıllaş, qulluq tüzümünü yaqılaş, paxtını həmmidin üstün biliş, tövən təbiqidiki axtəliklərini mənsitməslik, ayallağı yaxşıcaq buluş digəndək adetlerini nəhayt obdan çüşünətdi, həm o adetlerini tezli özleştirip, özünün kılıvalala etdi. O hatta tamakının yopurmağını çaynaştımı ögünü aldı. Veski içişte onun yetidiğini yok idi. Bunu o kiçigidin tartıp ögengen boğaşka, onun adetlini məndəb avar buluş kətmə etdi. Lekin Geralt bu iç kiliyi verdi. Turmuş adeti, idisi özgergen bilen, mijaz karakteri özgermedi. Özgertmen dese tamamen özgertele etdi. O, şal, kivaz deridigan bay pomşçiklağa, ulanın özlerini uhpıratmasıqlarga, nesli sap atlarga gadiyip olturuşlarga, nazaketlik hanımları bilen kullarını ägeştürüp yürüşlerge heves kılatdi. Ula bu adetlerini kadimki padişalıqtın savanağı elip gelişken idi. Lekin o heves kılgını bilen o xil nazaketini ögenelmeyddi. Ulanın boş, asan uqqılı bulmaydıgan sözleşişleri kulqığı yaxmaydı. Özü ögünüp qalgan kupal gəplədin tılını tartalmaydı. O yana ulanın çoğun işlanı bir tərəp kılgan, nurğun mal dünyasını, qoruqlarını, hətta qullarını qımarğı doğu tikken. Tartqan ziyallarga, xuddi negir balılırgı sədiqi orındı çaşqan pullarga qarğandak qarğan çağlardaki qiyapətlerini yaxşı görətdi. O, onlardan özgü lazımlıq dəb qarğan nərsləni ögünüb qağalarını rət qıldı.

ikisi yaşınıp kalgan, hem savanın adı xeyli namı ba adamlaydı. Ağınlarımı köp oğaşqa, kraltni bugün birisinkigi tansıga, ətsi yeni birisinkigi tamakka, ögünü başqa jığılışqı elip bardı. Ən axırdı kralt özün pikirini etdi. Mana pekat birli kız yardı. O kız men bu yerge kelgen çağda tek tuğulmağan buluş mu mümkün? Son yargan kays kız o? Ellen Robillard xinim. Kralt ətay xoşaqmağandak cevap berdi. Emil yettim o Ellen Robillard'nın kar gözleri onu gısal yaxmağandak kılgan idi. O kız sırtıdın pervasız, çüşengili bulmaydığanda körün etdi. Şındaqtım o, kralt qiyardı. Onundan başqa o kızının vücududun bilinip turgan bir xil ümitsizlik keyfiyatımı kraltın jürektarını çekip, onu o kızının aldıda pilihtek yumuş devetti. O, her kandak adam bilen billi bu

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140% ten kelgüdek besim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
0: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.